0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar yeni haftadan, pazartesi sabahından.
1: Özlemektim yollara.
0: 28 Eylül pazartesi sabahından günaydınlar efendim. Emre Mutlu Show an itibariyle başladı. Bu nedir yahu? Bu nedir yahu? İki dakika dükkanı bırakmaya gelmiyor arkadaş. İki dakika dükkanı bırakmaya gelmiyor. Ortalığı karıştırdınız be. Herkes hayırlı sabahlar efendim. İzine gideceğimi söylediğim halde, tabii ki bazı dinleyenlerimizin kulağına çalınmamış bu. Çünkü o anda radyoyu dinlemiyor olabilirlerdi. Sosyal medyadan da paylaşım yapmadım. Sosyal medya detoksu yaptım bir süre. Farkındasınızdır. Ama şimdi ben yokken burada olmadığım için çeşitli spekülasyonlar, çeşitli komplo teorileri üretilmiş. Efendime söyleyeyim, bunlardan bazılarını şu anda görüyorum ekranda. Emre günaydın, Allah aşkına bir haftadır neredesin demiş. İstifa ettin sandım. Yokluğun çok belliydi demiş. Teşekkürler, sağ olun, var olun efendim. Sizin yokluğunuz daha da belliydi. Vallahi öyle, daha çok belliydi yokluğunuz. O kadar yoktu, deli gibi kendi kendime konuştum bak bir hafta. Duvarlarla konuştum, ağaçlarla, çiçeklerle, böceklerle, mağarayla konuştum. Yine anlaşamadık, o konuşmuyor. Yapıyor sadece. Olmuyor, olmuyor. Marla'nın WhatsApp olsa WhatsApp'tan onunla konuşacağım, o da yok yani maalesef. Emniyet kemerini bağladın mı? Bomba gibi döndük. Başladık, hadi bakalım.

Günaydın Zeytin Gözlüm, hoş geldin kulaklarımıza. Ben mi Zeytin? Yeşil Zeytin olabilir. Onu kabul edebilirim. Günaydın, yayın bitti sandık, çok korktuk. Hayır vallahi bak, ben buradan söyledim. Hatta ayrılacağım gün programdan. Bazı kesitlerde 3-4 kere, hatta kapanışta da gözyaşlarının sel olduğu bir anda. Tamam, rollenmeyeceğim ama dedim ki izin yapacağım haftaya. Dinlendim. Tamam, buradayım. Buradayım ama. Her şey için hamdolsun. Şu an yanımda olsaydın serçe parmağımı değil, pardon, baş parmağımı, işaret parmağımı ağzının üstüne kapatıp şöyle yok, yapamıyorum, onu da yapamıyorum. Dizilerde oluyor ya. Zengin kız, pardon, zengin çocuk fakir kız dizilerinde oluyor ya. Tamam, ben buradayım artık, sakin ol. Tam bunu yapacaktım. Orhan diye bir arkadaşım ya, ona yapmam mesela. Hani konu Orhanlık değil. Ben de senelik izindeydim, bugün işbaşı yaptım demiş. Ne kadar güzel aynı zamana iznimizin denk gelmesi. Arkadaşım sen yok, sen neredesin ya demiş. Sen yokken çarşı pazarı karıştı. Ne oldu? Bir şey yok ya. Bir şey yok. Buradayız. Her sabah kafamda değişik şeyler kurdum demiş. Şey mi oldu mesela? Yo, bu istifa olamaz. Bunun altında başka bir şey var. Hayır. Bu izin olamaz. Sus seni şapşal demiş. Özlemi hakaretle harmanlayıp, ya şapşalı hakaret saymam ya, baş tacı ne demek? Yıllık izinde olsan programa devam et. Yıllık izinde de olsan programa devam etmelisin. Ama insan bir anda böyle boşluğa düşüyor. Aa, Metin. Bugün geldim ya, şimdi bakacağım senin amanete. Metin bana bir kargo yollayacaktı. Kargoyu yollayalı epey oldu da ben buraya gelemediğim için. Ah arkadaşlar, çok uzak diyarlardaydım. Uzak diyarlarda evli barkla. Ama tulan o kendi çok. Günaydın abilerin günü, sen nerelerdesin demiş. Seni Amazon ormanlarına kaçırıp ağaca bağlayıp bir hafta boyunca sana işkence ettiler sandım. Oğlum tövbe ya. Ya kaçıra Amazon'a kadar niye masraf etsin adam o kadar? Şuralarda bulur bir ağaç beni bağlayacak. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar herkese. Firuze, benim kabusum oldu, sağ ol demiş. Pazartesi baktım yayın yok, salı yok. Dedim herhalde izinli, çarşamba açmadım radyoyu, akşam rüyama girdin. Kendimi o kadar kötü hissettim ki ertesi sabah yine açtım demiş. Kuzu kuzu radyo. hani yoksa bile en azından Sinan Çetin'le film gibi. Na na na. Na na na. La la la la la la la la. Neyse, hoş geldin, özlendin ne demiş. Evlendin sandık, çoluk çocuğa karışıp. Çoluk çocuğa sanki 7 senedir yokum. Bu ne ya, şey gibi, ıssız adam gibi. Dilerim ki matını al sevgilim. Arkadaşlar 5 gün, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Çalışıyoruz yani, bir 5 günde bir kafa değil. Vallahi bak, hem de tatil falan da yapmadım. Gerçi yaptım da yani anlatamam. Anlatabileceğim bir tatil değil. Ne uzaklara gittim ne yok. Vallahi gerçekten sadece yattım, dinlendim. Başka hiçbir şey yapmadım. Dinlendim sadece. Bazen böyle kafayı biraz resetlemek lazım. Biliyorsun. Günaydın demiş. İlk açınca sesini alamadım. Bu kim ya dedim. Özletme kendini. O kadar mı ya? 5 günde bu kadar mı ya? Abi radyoda biri konuşuyor da pek Emre mutlu değil gibi. Çin'den gelen Emre Mutlu. Sana 5 gün, bize 55 gün. Ya ben size kıyamam ya. Ya sizi ben yerim ya. Ya siz nasıl tatlısınız, nasıl, mesajlara bak, mesajlara. Hele var ya, Instagram'a bakmıyorum, baya bakmadım yani. Dedim ya, sosyal medya detoksu yaptım diye hiçbir şey paylaşmadım, etmedim. Şöyle üstten DM kutusuna bakıyorum, hani önemli bir şey var mı? Bazen işte bir işbirliği, reklam, başka bir şey atıyorlar, oradan atıyorlar falan böyle. Tamamı sen neredesinle başlayan cümleler. Herkes yani, o kadar duymayanlar, bilmeyenler merak etmişler ki. Cuma günkü yayını bilenler, izine çıkacağımı bilenler tabii bugün tekrar geldiler şimdi.
Onların da hakkını yemeyelim yani, zaten izinde olduğumu bilip. Ama bilmeyenler de sağ olsunlar merak etmişler. Merak edilmek kadar güzel bir şey yok. Merak edilmek sevilmektir. Çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakırköy'den günaydın, Emre Mutlu özledik demiş. Bakırköy'ün en güzel esnafı, günaydınlar. Sevgili Ersin abim, hayırlı sabahlar. Bir çaydan şöyle bir... Suyunu içtin mi? Bak şu anda aklıma geldi. Bir haftadır yokum diye suları saldınız. Disiplinsizlik seziyorum burada. Burayı şimdi toparlayacağız. Bak herkes bir önündekinin omzuna elini koysun. Tek sıra sıraya geçin be. Yeter salmışsınız kendinizi, görüyorum burada. Hemen sularımızı içiyoruz lıkır lıkır. Hadi bakalım.

Hepinizi teste göndereceğim. Tıbbi test yaptıracağım. Bakalım ben yokken sular içilmiş mi yoksa? İçilmiş mi yoksa? Bu soru çeşidini çok severim. Geri kalan şıkları sana bırakıyor. Sen bizden mi sıkıldın, kafa dinledin demiş. Yok estağfurullah ya, sadece yorulmuştum birazcık. Birazcık yorulmuştum, birazcık dinlendim, hepsi o. Günaydın, geçen salı bir şey yazdım yoksun diye sonra sildim demiş. Şimdi ne yazmıştım, git de bul demiş. Silmişsin, ben bulamam, sen bulursun. Buradayım be, buradayım. O günaydın abi, hoş geldin demiş. Teşekkürler. Sarımsaklı'dan günaydın enerji bakanım. Çok özledik, inşallah iyi geçmiştir demiş. Çok şükür iyi geçti. Hoş geldin veya iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Teşekkürler efendim, hayırlı sabahlar. Emre Bey hoş geldiniz demiş. Burcu Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Sen hafta sonlarını saymıyorsun. 9 gün oluyor o zaman demiş. Ama hafta sonu zaten yokum ya yani. Hani o zaten... Zaten yoğdum. Hepten yoğuldum yani. Hafta sonu zaten cumartesi pazar programı olmadığından dolayı onu oradan sayma. Hile yapma bak. İş günü olarak bahsediyoruz. Sen yoksun diye tüm şehir ağladı be abi yağmurda. Ya dur be abi, dur bir dakika. Gazlama beni ya. Sen yoksun diye İstanbul ağlıyor. Kardeşim tekrardan hoş geldin, umarım iyi gelmiştir demiş. Bizi sensiz bırakma. Playlist dinlemekten anamız ağladı demiş.

0: işte benim dinleyicim, işte benim ekibim, işte benim ailem. Gitmezler hiçbir yere, hiçbir radyoya gitmezler. Ben yoksam Spotify'lar falan filanlar. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Kulağıma gelir yarın öbür gün Emre Mutlu Show izinde diye. Diyelim ki açtın bir radyoyu dinledin. Ya şimdi itiraf et. Ya yarın öbür gün ben çeşitli istihbarat kaynaklarından öğrenirsem kazayla elim başka tuşa gitti. İşte efendim bir numarada İstanbul FM vardı da elim değdi de Zottri Fisfos FM'i kaydettim falan. Bak ben sana söylüyorum. Şimdi söyle kurtul. Senin şu anda pişmanlık yasasından faydalanmaya yapmadığınızı biliyorum. Ben WhatsApp'ı bak izin dönüşlerinde şöyle olur arkadaşlar. Genelde izin dönüşlerinde WhatsApp'ta birazcık daha hareketlenme az olur. Ama sosyal medyadan bu kadar mesela şu anda WhatsApp'ın gerçekten bu kadar yağmur gibi olması bu, yani çok duygulanıyorum. Teşekkürler. Günaydın, hoş geldiniz demiş. Günaydınlar efendim, sağ olun. Hemen geliyorum. Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin

0: arası.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
7: Çetin Kaya'yla sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Evet, itiraf etmem gerekirse izinliyken birazcık caz yaptım. Caz gırtlağına çalıştım. Sevgili caz hocam Marla ile beraber anca caz yapsın. Sen yokken senin saatlerinde radyodan anons geçip bizi hatırlatsınlar demiş. Olmadığını hazmedemiyoruz, döndüğüne inanamıyoruz. Eskiden şey vardı, sanatçılar son konserde hala daha yapıyorlar da şarkıda son şarkılarını söylerlerdi böyle. Kitle ya bitti mi falan deyip içeriye giderlerdi havluyla beraber falan. Seyirci dağılmaz klasik falan, sonra geri çıkarlardı böyle. Sırf onun için sanatçı olmak istedim bir aralar ya, gerçekten. Ya bir ara Tarkan'la kıyaslıyorlardı beni, hatırlıyorsunuz. Ses olarak kıyaslanamam da yani yakışıklık olarak yani bir adım önde olduğum dönemler oldu şimdi yani. Neymiş efendim, ben çok uzunmuşum, popstar için uzunluk o kadar olmazmış, 1.96 olmazmış, ideali birazcık daha efendim. Yani ama Emre gördüğün gibi aynı Emre. Hayallerle yaşıyor. Oo, günah.

0: Günaydınlar, uyumanım gelmiş. Günaydın efendim, günaydın, hayırlı sabahlar. Oh ne güzel, kafamı dinlemek istiyorum demiş. Bu hafta yokum, iyi kardeş demiş. Bu hafta ben de yokum, kafamı dinleyeceğim. Hoş geldin, iyi yayınlar. Geldim bari yerinde dur, sürekli reklam reklam demiş. Çocuklar evde yorganları mı yesin? Evde zeytin yok, bir haftadır dükkanı açmıyoruz be. Reklam verme, efendime söyleyeyim jingle girme. Ne olacak peki ev sahibi mesaj atınca? Abi reklam verince kızıyorlar mı diyeyim, ne diyeyim? Ekmek parası kardeş. İstanbul'u bilmem ama biz yollarda trafikte sensiz ağladık demiş. Canım benim ya. Neredeydin paraları söyledin. Olsa da yesek. Allah belamı versin ki başka hiçbir radyoyu açmadım demiş. Evet, teyide muhtaç bilgiler. Ben birkaç kez İstanbul FM Slava Alaturka falan dinledim demiş. Sorun olur mu ki demiş. İstanbul FM bünyesi altında yani Slava Alaturka dinleyebilirsin. Hadi diyelim ki bir değişiklik aradın. Oradan ben Fenomen'e geçebilirsin. Fenomen Türk falan filan ama yani daha açılma. Açılma bak, orada şey var. Ne diyorlardı ona ya? Duba var, Duba'yı geçme. Oradan sonrası sıkıntı, ben sana söyleyeyim. Başka radyo mu? Müdür senin ağzın ne söylüyor demiş. Bizim iş yerindeki çocuklar bile birkaç kez kanalı değiştirmiş. Kayışla daldı. Çok iyiymiş ya.
1: Aklından geçen şarkı
2: senin için, senin için
1: İstanbul FM'de.
0: 0-544-886-1886. Melike şarkısını söylerken ben de sabah mevzusunu şöyle bir hazırlamaya başlayayım. Birazdan sabah mevzusunda karışsın ortalık. Süremiz çok uzun olmuyor sabah mevzumuzda ama bol katılım bekliyorum sizden, birazdan sizlerle.

Yerse benle kuytuya gel. Anladım. Ama yemedi. Günaydın, neredesin sen ya, hoş geldin demiş. Yeni katılanlar var, şimdi tekrar söyleyeyim. Cuma günü söylemiştim bir hafta, bir beş gün kadar izin kullanacağımı. Duymayan arkadaşlarımız tabii ki üzülenler olmuş, canı sıkılanlar olmuş. Atar yapanlar olmuş. Fırça atanlar olmuş. Hepsi baş tacı, canımızsınız, geldik buradayız efendim. Günaydın abi, bant yeni değil değil mi demiş. Söyle adımı söyle inanayım demiş. Nereden nereye vuruyor? Sefer Yılmaz bant yayını değil. Ama belki ben bir bant yayında Sefer Yılmaz dediysem. Hadi böyle bir şey olduysa. Günaydın efendim, günaydın demiş. Bir araba plakası vermiş, içindeki sana benziyordu demiş. Yok, ben değilim o. Benim şubem olabilir belki. Şubelerim var birkaç tane. Günaydın, günaydın, günaydın demiş. Yokluğunda 90'lar çalan bir radyoya arada bir kere gittim geldim demiş. Bak dürüstçe söylüyor. Ama gitmiş gelmiş, helal olsun. Ama önce sen var mısın diye kontrol ediyoruz hep demiş. Maşallah dinlenmişsin sen, teşekkürler. Kayış çok iyi ya demiş. Kayışla dalan abi yalnız değildir. Bence de. Şileoğlu Çekmeköy'den bir videomuz var. Maltepe'den günaydın demiş. Melike Şahin'i çok seviyorum. Harika bir pazartesi oldu. Ay doğumuna çok az var demiş. Bu hafta doğurur bence. Sağlıkla doğurup hemen sahnelere dönsün. Kim? Melike Şahin mi? Yok, ben. Melike Şahin mi doğuracak? Hamile mi? Hamileyse doğuracak tabii. Ben niye saçma sapan sorular soruyorum? Hiç haberim yok gerçekten. Allah hayırlı evlat nasip etsin. Allah analı babalı büyütsün. Biz duamızı edelim yani. Dünyaya evladı gelen herkesin hayırlısıyla büyümesini göstersin Cenab-ı Allah. Evladının acısını göstermesin kimseye. Seni duyunca arabada sesin olmayınca tribe girdim demiş. Haberim de yok, yapay zekaya sordum. Her sene kaçamak yapar, başka radyoya gitse sosyal medyadan duyururdu dedim demiş. Bu sesi duymak güzel, çok teşekkür ediyorum. Var ol, eksik olma. Buradayız, evimizdeyiz. Oo, kimler gelmiş, kimler? Abi günaydın, çökelek yiyorum demiş. Muhteşem bilgi için teşekkür ediyorum kardeşim. Bütün iznim boyunca senin bu sabah pazartesi sabah çökelek. Çökelek yiyip yemeyeceğini merak ettim. Bu arada Kıbrıs'ta niye çökelek dedim biliyor musun? Dün akşam bir tane video seyrettim. Bizim lor var ya, lor, L-O-R. Lüleburgaz, Ordu, Rize. Kıbrıslılar buna nor diyorlarmış. Ni de Ordu, Rize. Ve başka bir peynir olduğunu iddia ediyorlarmış. Buradan sevgili Kıbrıslı dostlarımıza, yavru vatanımıza sesleniyorum. Gel gönül cahiline. Yapmayın. Kıymetme sohbet. Onun adı Lüleburgaz, Ordu, Rize. Niyette hacil düşürürüz. Aç bakalım birazcık sesi artık. Canım dost, dost dost, alim dost. Sol şeride doğru geçiyoruz birazdan sabah. Mevzusuyla burada olacağız. Şimdi bir sabah yoklaması almanın vakti geldi artık. Sakın itiraz etme, eğer müsaitsen katıl. Evindeysen bile, iş yerine vardıysan ikiye, maalesef trafikteysen üçe basıp hemen bir yolla bakalım. Ne kadar kalabalığız bir görelim ki, zaten gözüküyor ama ben yine de bunu yapmadan edemiyorum biliyorsun. Şapkasız çıkmam abi derdi Masal Alanson. Buna bakmadan yayın yapamıyorum. Evindeysen bire, iş yerine vardıysan ikiye, trafikteysen üçe, basi ve gari. Ha bir de radyonun sesini biraz aç.

0: patlat bu kafa işim.
1: Günaydınlar efendim, günaydınlar.
0: Git patlat bu
1: kafa. Tabii tabii, ben dedim bir disiplinsizlik seziyorum ben. Dedim ki herkes önündekinin omzuna ellerini koysun. Bir metre açılsın dedim, o da yok. Yani şimdi 15 tatilden dönen öğrenci muamelesi mi görmek istiyorsun? Ben de illaki o sinir hastası müdür mü olayım? Sular içildi mi diyorum. İçenler var, içmeyenler var. Kahve almayan, ama ne suyu ve ben sabah sabah kahve içeceğim falan. Hayır, o su içilecek. İlla likırdatayım mı burada? İlla su ASMR mı yapayım yani? O da ASMR mı yapayım? Ben ikinci güneşimi de atayım, birinci sensin ya demiş. Ya ölürüm ama ya. Abi bir resim gelir mi demiş. Yok, gelmez. Babam evde. Günaydın, hoş geldin, gittim memleket karıştı demiş. Neler oldu neler, nereye? Abi ben uzaya falan gitmedim, evde buradaydım yani.
0: Git patlat bu kafayı şimdi.
1: Sanki dersin ki Uranüs'e gittim bir haftalığına, dünyadan hiç haberim yok.
0: Bazen herkesten sıkıldı.
1: Var var, hepsinden haberim var.
0: Çekip dükkanı kapatasın geliyor.
1: Kulağıma geliyor. Haber benim önüme düşer. Herkes trafikte be. Ah be kardeşim, başınıza ne geldi? Neyse, beraberiz. Farz et ki yan koltuktayım. Hadi bilemedin arka koltuktayım. Hiç bilemedin bagajdayım. Hiç kucakta gittiniz mi arabada? Gülme, ben çok gittim. En vasıfsız ya da en küçüğüysen ailenin arka tarafta, yani sana yani bir oturmalık yer bırakmazlar, birinin dizinde gidersin ya. O büyüyene kadar ya da kendini kabul ettirene kadar o toplumda biraz sürüyor biraz.
2: Radyonun sesini sakın kısma.
3: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
4: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
5: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Hızınıza talibiz.
4: Kaçtı kızım bizim hızımız?
5: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
3: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
6: İnternet TürkNet.
7: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
8: Emre Mutluşov devam ediyor.

0: bana diyor. Evet. Epey kalabalık olduğumuza göre bence sabah mevzusunu illaki 10 dakika daha beklemenin zamanı değil şu anda. Şu anda yapıştır gelsin zamanı. Herkes sabah mevzusuna bu kadar teşneyken ve bir haftadır sabah mevzusu yapmıyor iken. Ve bugün anlatacağım çok fazla konu varken, size konuşmak istediğim ve size aktarmam gereken bir sürü hikaye varken sabah mevzusunu bir başlatalım, ondan sonra da ayrısını bitirip konularımıza geri dönelim. Sen gerine gerine dolaşırken biz hayat kavgasında ha gayret biz elimizeyiz. Beyler bayanlar, sevgili çocuklar. Lütfen size sorduğum soruya müsaitseniz cevap veriniz. Başka bir derdim yok. Efendim soru şudur. Neyden asla bıkmadın? Ve neyden asla bıkmazsın? Asla bıkmam dediğin bir şey söyle bana. Hani bazen bıkkınlık geliyor, illallah geliyor, aman bıktım diyorsun ya. Bunlardan bir tanesinden bıkmayacağım bir şey illaki vardır. Ben bu işten bıkmam. Bıkmam ya, hayatta bıkmam dediğin. Abi sen beyler bayanlar demezdin, ne oldu sana demiş. Yapay zeka mı yoksa? Doğru, hanımlar beyler derim de. Öyle çıktı ağzımdan. Hakikaten ben hiç bayan kelimesini kullanan bir adam değilim normalde. Nasıl yakalamış ya? Hatta işte sevmem yani. Yani kullanan da kullanabilir bu arada. Yasaklı bir kelime değil de. Bana çok hoş gelmiyor. Beyler bayanlar biraz böyle şey oldu. Muhtemelen birkaç film arka arka seyrettim ve genelinde Türkçe dublajlarda hatta dün Adile Naşit'in Adile filmini seyrettim. Çağan Irmak'ın yönetmenliğinde orada Adile'yi sahneye çağırırken beyler bayanlar diye anons ediyordu, oradan dilime takılmış olabilir. Hanımlar beylerdir orijinal, düzeltelim. Hanımlar beyler, neyden asla bıkmazsın? Bıkmayacağını düşündüğüm bir şey soruyorum sana. 0544 886 1886. Bakalım senin bıkmayacağını düşündüğün o şey neymiş? Meraktan soruyorum, biliyorsun. İnsanın başına ne gelirse ya meraktan ya şanssızlığından gelirmiş derler. Ben sizle bu sabah buluşabildiğim için çok şanslı olduğumu hissediyorum. O yüzden başıma meraktan bir şey gelecekse gelen şey verdiğiniz cevaplar olsun diye temenni ediyorum. Abi bu sabah ne kadar hızlı konuşuyorsun demiş. X 1.5'ta konuşuyorum bu sabah. 0544-886-1886. Asla bıkmayacağını düşündüğüm bir şey. Yani bıktığımız bir sürü şey oldu bugüne kadar. Ama bıkmadığımız, aa hakikaten ben bundan niye bıkmadım? Ya da şu anda bile o bahsettiğim şey aklıma geldiğinde ondan bıkmayacağımı tahmin ettiğim şey budur dediysen eğer. Ve de müsaitsen trafik güvenliğini tehlikeye atmadan. Hatta müsait değilsen hemen sağa çek, dörtleri yak, müsait ol. Önemli olan İstanbul FM'e cevap önce. Şaka yapıyorum, şaka. Önemli olan trafik güvenliği. 0544-886-1886. Çok fazla cevap gelmeye başladı bile, bunların hepsini okuyacağım elbette. Sabah kahvemden asla bıkmam demiş. 25 yıllık alışkanlık, dile kolay. Pekala, bunun gibi. Bunun gibi. Seni dinlemekten... Ya... bu mesajlardan çok geliyor ama bu sabah okusam mı, kendimi biraz şımartsam mı acaba? Senden bıkmam demiş. Uyumak ve sen. Güncelleme almışsın tatilde, belli oluyor. Emre Mutlu Show dinlemekten bıkmam. Tatil diye eve cips, mısır, kola TV başında mı geçti demiş. Gerçekten öyle geçti. Yata yata geçti. İlk defa bu kadar yattım. Amiyane tabirle ya da efendim yani mecazen söylemiyorum. İlk defa bu kadar yattım hayatım boyunca. 44 yıllık ömrümde ilk defa bu kadar yattığım bir dönem oldu. Hak ettiğime inandığım bir yatıştı bu. Gönül isterdi Seyşeller, gönül isterdi efendime söyleyeyim Jeff Bezos'un kapsülüne binip ne bileyim bir ay turu falan hani. Sonra baktım, dedim ki Emo, sakin ol Emo. Emo dedim, senin elin yatar agacım. Sen bir dinlen şöyle. Şöyle bir ödemini at. Modemini aç kapat. Yaptığın film listeleri vardı, onlara bakmıyordun. Şöyle bir film listelerini şöyle bir arınmaya gir, bir detoks yap. Bakma sosyal medyaya falan. Reklam işbirliği gelirse bak. Normalde bakma. DM kutuna bile girme. Storylere bakma. Sana arkadaşların geceleri attığı hunharca 400-500 tane Reels'ı kurcalama.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde... İstanbul
0: efendim. Allah Allah. Cevaplarını bekliyorum. Asla bıkmam dediğini o şey nedir? Neden bıkmazsın? Allah Allah. 0-544-886-1886.
2: Sizin o dandik bir yasayı patlatır. Tehlike kardeşini tutar ip atlatır. Emin ol yara aldığım kadar yara verir. Ben olsam düşmanımı seçerken araştırır.

Ben gece sana bir şey atmadım demiş. Atsan da görmezdin ki. Abi bugün şiir var mı demiş. Yok, modumuzu düşürmeyelim. Bugün ben biraz böyle şimşek olup patlamak istiyorum. Ama olabilir yani. Çok böyle güzel bir damar yakalarsak oradan olabilir. Abi ben bıkmayacağım şeyi söylersem rütük problem yaratabilir demiş. Sen söyle, ben söylersem yaratır rütük problem. Sen söyleyince rütük benim WhatsApp'ıma bakmıyor. Benim söylediğime bakıyor ya. Eğer illa söyleyeceksen. Ya da söyleme, boşver. Dur bakayım. Bakayım. Ramazan, boşver, söyleme Ramazan, gerek yok. İstanbul FM'e aidiyet duygusundan bıkmam demiş. Teşekkürler. Kakaolu olan tüm yiyeceklerden, yemekten kesinlikle bıkmam demiş. Pekala, iki tane köpeğimden bıkmam. Allah uzun ömür versin demiş. Metrodan bir fotoğraf gelmiş. Seni dinlemekten bıkmam demiş. Teşekkürler. Abi hoş geldin. Kulaklarımızın pası silindi. Kuzu budu kemirmekten bıkmam demiş. Adam kuzuyla kafayı bozmuş ya. Trafikteki kaynakçılara korna basıp bağırmaktan bıkmam demiş. Güzel, pekala. Senden asla bıkmam demiş. Teşekkürler. Günaydın, kedilerimden bıkmam demiş. Günaydın Emre'cim, hoş geldin demiş. Günaydınlar. Yağmurlu havadan bıkmam demiş. Sen de yağmur insanı mısın benim gibi? Güzel. Seni dinlemekten asla bıkmam abi, teşekkür ederim. Güneş doğarken ardındaki tepelerin görüntüsünden mi? Bıkmam. Hiç güzel geçmedi sensiz günlerim. Teşekkürler, teşekkürler. 0544-886-1886. Lahmacundan asla bıkmam demiş. Emre Bey günaydınlar. Seyahat etmekten ve kamptan asla bıkmam demiş. Eşimin selamı var sizlere. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Günaydın, cips yemekten asla bıkmam. Ya. Hayır ya. Arada bir falan tamam da yani. Yani şimdi. Abi fark ettim ki bir süre dinleyemediğim için adımı da silmişsin. Çetin ben demiş. Sen benim şahsi WhatsApp'ım sanıyor bunu. Çetin'cim senin adın burada yazmaz. Bizim WhatsApp'ımda senin adının ne işi var? Senin profilinde yazıyorum. Ona baktığım zaman orada Çetin yazarsa sen silmişsin, ben silmedim. Emre Bey diyen bizden değildir. Yenidir o, yeni demiş. Olabilir. Evet. Dur çaktırma. Yeniyse de ürkütmeyelim baştan. Et yemekten asla bıkmam ama param olmadığı için yiyemiyorum demiş. Mecburen bıktırıyorlar. 1500'den başlıyor kırmızı gördüğün her şey markette, et reyonundaki. Bu şarkı sana geliyor o zaman, birazcık sesi açıyorsun. İstanbul. Bir yudum çay alıyorum, bir şarkı sonra buradayım.

Sevinç Hanım yazmış. Anne yemeğinden asla bıkmam demiş. Ondan kim bıkar ki be? Çay ve simitten asla bıkmam. İkisine de şu anda %100 katılıyorum. Patates kızartmasından asla bıkmam Emre abi demiş. Afiyet olsun kardeşim. Güzel. Breaking Bad'den asla bıkmam demiş. Senin rekorun 6'ymış abi. İnternetteki bir röportajında okumuştum. Benim de 4 demiş. Ben evet ama her an 7'ye başlayabilirim. Öyle bir potansiyelim var benim. Her an yani her an. Yağmur sonrası toprak kokusundan asla bıkmam demiş. Tam da bunun arkasından şöyle de bir mesaj var. Yağmur insanı ne demek ya demiş. Bir insan ıslanma sinirlenmiş bak. Bir insan ıslanmayı şapşap su birikintilerine basmayı yanından geçen arabadan yüzüne baştan aşağı çamur olmayı niye sever ki demiş. Firuze'cim bak şimdi. Canım Firuze. Olaya dolu tarafına bardağa dolu tarafından bakalım. Yağmurun getirdiği olumsuzluk değil de olumlu yanını bir düşünsene yani ellerini açıp şöyle bir yağmurlu bir yolda. Yürüdüğünü düşünsene ya ıslanıyorsun sırılsıklam müthiş bir duygu yani ben birkaç kere yaşadım bunu. Birinde de çok pis hasta olmuştum çünkü kışındı yani aslında yaz yağmurunda yürümektir onun hani hasta etmeyecek şekilde. Ama her şey bütün parametreler bazen bir araya toplanamıyor. Bunu böyle düşün yoksa yani yağmurdan sele de bağlarsın konuyu. Baraj taştı oradan bir şey oldu falan. İyi yanından bakmak lazım. Güneş gibi mesela bir güneşin altında çatır çatır asfalt döken bir belediye işçisini düşün ne kadar zorlanıyorsa. Öbürü de kızgın kumlardan serin sulara atlıyor yani böyle düşünmek lazım. Kız Firuze yağmur güzeldir demiş Mersin'den Tuğba. Senden bitter çikolata et ve yağmurlu havadan bıkmam demiş. Senden bitter çikolatadan et ve yağmurlu havadan. Zaten birkaç materyal kaldı dünyada. Günaydın Emre iyi yayınlar hoş geldin demiş. Günaydın Cüneyt. Cüneyt yarın sabah biraz daha erken gelmezsen uyarı yiyeceksin haberin olsun. Savunmanı almak zorunda kalacağım. YouTube'da da videolarını seyrediyorum. Dönerci dönerci geziyorsun. Sen de hayırdır ya? Yok dönerin baharatı yokmuş. Yok efendim lezzeti çok iyiymiş falan. Hayırdır Cüno? Abi ben uzun yolcuyum. Gönül isterdi ki sevdiğimi yanıma alıp her hafta farklı bir şehir keşfedeyim. Ama sevgilim olmadığı için yaverim de yapıyorum. Sevgilim olmadığı için yaverim de yapıyorum ne demek? Bir de gönül isterdi ki yani gönlünün isteyeceği bir hayali sevgilini niye tırla gezdirmek? Yani niye tatile gitmeyi gönlün istemiyor? Ya da sevgilimle evde olsak da bu havada bir kahve içsek ne bileyim bir şey seyretsek falan. Adam yanına şey arıyor yardımcı arıyor. Abi başka radyoya gittin sandım demiş. Neredesin ya? Buradayım izindeydim.

0: Ne demiş? Hayırlı sabahlar. Ne güzel karı koca beraber gidiyorlar işe. Nesi güzel diyenler olabilir aranızda. Öyle değil, güzeldir. Tabii ki senin kaynakçılara bağıran arkadaş lokasyon paylaşabilir mi? Biri fena köpürüyordu az önce. Canım küfür mü yemiş sabah sabah? Uyumaktan asla bıkmam ama asla uyuyamıyorum demiş. İş gereği, sağlığımda bir şey yok demiş. Aman olmasın. Maşallah. Saat başı geliyorum. Bıkmayacağım bir şey yaz bana. 0544-886-1886.
1: Güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Köprü hattında 1. ve 2. köprü Avrupa-Asya istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprü de yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, aksi yönde Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy etkili devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuk. Yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Cani Lozan. İşim geri çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Emre Mutluşov devam ediyor.

Emre abi günaydın, okul yolundayız. Ve yanındayız demiş. Ben İnci, abim de yanımda, seni çok özledik demiş. Yanaklarınızdan öperim sizin ya. Canlarım benim, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Murat abi günaydınlar. Emre hoş geldin, hayırlı işler demiş. Uşağı selamlar. Hayırlı sabahlar. Emre hoş geldin, özlemişiz seni demiş. Teşekkür ederiz Volkan abi. Günaydınlar. Tabii ki benim izinde olduğundan haberi olmayanlar, cuma günü yayını kaçıranlar, en azından o kısmı kaçıranlar bu sabah şöyle bir bakayım ya, bu döndü mü acaba falan diye açıyorlar. Açar açmaz da ben onlara efsunluyorum onları, böyle bilinçaltlarına kodlama yapıyorum şu anda. Yarın sabah 7'de açsınlar diye. Sana 4 kere mesaj attım hem de her yerden demiş. Nerede olduğunu o kadar merak ettim ki demiş. Çatlayacaktım az kalsın, şu anda açtım. Eğer bugün de olmasaydım bırakıyordum demiş. Gerçekten burada da WhatsApp'ta mesajları duruyor. Hop alo Emre abi yazmış. Sabah story'ni gördüm geldim demiş. Teşekkür ederiz. Bu mesajdan birkaç tane daha vardı. Ben de onu paylaştım ki sabah geri döndüğümüzü insanlar, sevgili dostlarımız görsünler şöyle bir. Burada olduğumuzu. Bakayım çok bir şey değil ya. 16 bin kişi falan görmüş yani.

Az daha kanalı siliyordum, haber vermeden gidiyorsun, yapma böyle şeyler. Ya haber verdim, verdim. Aşk için ölenlerdeyim, sevdim. Nasıl siliyorsun kanalı be? Sana aşık sandır ya. Parmakların senden ahirette hesap sorar o tuşa basarsan silme tuşuna. Olur mu öyle şey ya? Özlettin demiş, teşekkür ederim abi, günaydınlar. Günaydın, hoş geldin, nerelerdeydin demiş. Abim bu dalga sürecek belli ki. Tamam, izah edeyim tekrardan, izindeydim arkadaşlar. 5 gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, o kadar. Tamam, söz sabah 7'de açacağım radyoyu demiş. Siz olmayınca çekilmiyor. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Günaydınlar. Abi beni bir kırbaçlasana, özledim. Bunu bana bırakın. Adam özlemiş, ben ne yapayım? Günaydın Emre, 5 hafta dinleyemedim demiş. Evet, bu haftalardan birinde ben aradan çıkartmış oldum. Tosunum, günaydın Tosunum. Tosunum mu? Samet Yahya, iyi gün. İsme bak, herhangi bir partinin ilçe başkanı gibi. Sevgili Samet Yahya, iyi gün. Öncelikle... Dur, ben sana WhatsApp'tan yazayım Tosun'la ilgili şakamı. Kırbaççı geldi. Abi bir tane daha şaklat, söz veriyorum, bir daha istemeyeceğim demiş. Tamam peki. Arkadaşlar yani biliyorsunuz bizim tayfa biraz uf, kırbaç iyi geldi sabahı. Allah Allah. Ya durun bir dakika, yeni geldim şuraya yahu. Hemen. Hemen konu açılsın. Abi bir tane de bana şaksana demiş. Bak. Sondu bu, daha yok, bitti. Konudan kopmayalım, daha çok erken. 8-10 geçiyor daha, 13 geçiyor. 0544-886-1886 arkalardaki mesajları okumaya devam etmekle beraber yeni gelen bir sürü dostumuz var. Onlara da konuyu bir hatırlatalım. Neyden asla bıkmazsın? Yani bıktım dediğim bir sürü şey varken bu hayatta, bıktım aman illallah geldi, usandım, etime kemiğime kadar tiksindim be dediğim bir sürü şey varken bir şey vardır bıkmayacağın. Bunu sana soruyorum. 0544-886-1886. Bakalım neyden bıkmazmışsın? Merak ettik ayol. Ay çok heyecanlı. Günaydın Emre. 1-2 gün seni aradık radyoda, alışmışız demiş. Yani ondan sonra mesela, ondan sonra bıraktın mı aramayı? İstanbul FM webten kontrol ettim, baktım hala her sabah hafta içi seni gösteriyor, oh dedim demiş. Teşekkür ederim. Berkay demiş ki top oynamaktan bık,

Tamam. Güzel, o da bir tercih sebebi. Çok severiz. Kedi köpek beslemekten asla bıkmam demiş. Marangozluktan ve amatör ahşap oymacılığından asla bıkmam demiş. Hala senin yemini bitiremedim, hatırlar mısın? Bir yıl önce söz vermiştim. Kendini ihbar ediyor, baksana. Peki neden bir yıl önce verdiğin söz, yani bu yaptığın Karayip Korsanları gemisi değilse, beni yanlış anlamazsan bir yılda tersaneden gemi çıkartıyorlar. Yani bildiğin tersaneden bir yılda iki tane falan çıkıyordur. Ahşap oymacılığı, bana gerçek bir gemi getirmeyeceksen bir mazeret beyan etmeni rica ediyorum senden. Ne oldu da bir senedir bu gemi bitmedi?

havalar bozdu ki Emre Mutlu geri geldi çok şükür demiş. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok cilvelisin demiş. Ben mi? Ne cilvesi ayol? Emre Mutlu ailesinden bıkılmıyor demiş. Teşekkür ederim. Seni dinlemekten bıkmam sağ ol. Emre abi ben ince jimnastik yapmaktan sıkılmam demiş. Ne kadar güzel harikasın. Emre abi YouTube'un neredeyse ilk çıktığı tarihlerde musluğu açtım tıpasını taktım diye bir video vardı aklıma geldi. Nereden aklıma geldi demiş ne bilmiyorum vallahi. Maket yapma işiyle ben de ilgileniyorum. Gerçekten emek isteyen ve zaman isteyen, detay isteyen bir konu demiş. Bir senede bitmemiş olması çok normal ama finalde ortaya harika bir şey çıkacağından eminim demiş. İnşallah göreceğiz. Para harcamaktan asla bıkmam demiş. Ne güzel dertleri var insanların. Hele bir de baba parasıysa tabii ki başkasının parasını harcamak. Ala. Başkasının parasını hesapsızca ve bol bol harcamak. Aliülala. Bu hafta full yağmur psikolojimiz bozuk demiş o yüzden buradayız. Tatlım kıymatlım merak etme. Haftada iki kere araba yıkamaktan hayatta bıkmam demiş. Aga ciddi mi söylüyorsun ya? Benim arabaya da bir el atsan. Erkek rehabilitasyonudur hayatta yapamam ya. Çok üşeniyorum çok. Etilere gidip ücretsiz lüks araba izlemekten bıkmam demiş. Ya kıyamam Allah daha ilerini nasip etsin sana ya. Lüks araba izlemek yani bak ya, arabaya böyle uzaktan bakmayı mı kastediyorsun? Allah Allah. Bilemedim. Ben yazmasam olur mu demiş. Olur. Bilgisayarda yapay zeka ile yazılım yapmaktan asla bıkmam demiş. Peki. Akvaryumdaki balıklarımdan asla bıkmam. Pekala. Sakatattan asla bıkmam demiş. Çiçek yetiştirmekten asla bıkmam. Evet peki. Müthiş bir terapi aynı zamanda diye de eklemiş. Tavan gözlemciliğinden asla bıkmam şu an yaptığın gibi. Tavan gözlemciliği. Endüstri Meslek Lisesi. Sonunda böyle bir şey gelecekmiş gibi. Takı tasarımından asla bıkmam demiş. İsterseniz size hatıra hediye yollayabilirim demiş. Çok teşekkür ederim. Düşünmeniz yeter. Resim yapmaktan asla bıkmam demiş. Aa bu ne arıyor? Ha! Metin Uslu. Vay vay vay vay vay. Benim arkadaşlar Sirkeci Garı'nda bir ne derler ona? Böyle bir workshop tarzında bir konuşmam olmuştu. Oraya bu Metin kardeşim de benim resmimi ben konuşma yaparken beni çizmişti. Sağ olsun ya ne kadar. Duruyor evde duruyor çerçeveli vaziyette duruyor hatta. Teşekkür ederim sağ olasın. Yani adam ben sahnede hareketliyken bir sağa bir sola gidiyorum ayaktayım benim suratımı çizmiş yani ve orada çizmiş. Hatta bir hareketler yaptı birisi arkalardan ben ne yapıyor falan. Yani adam şu anda çiziyorumu ispatlamak için... Arada geldi yanıma dedi ki buraya kadar başladım hani hazır getirdim sanmayın dedi size bakarak çiziyorum. Ne kıymetlisin ya vallahi teşekkür ederim. Duruyor kaç sene 2017 miydi? Ben gördüm o resmi demiş evet evet paylaşmıştım Tuğba. 2017 miydi 2017 zannediyorum değil mi? 2018'miş 2018 yılında bakarak yani bu kadar mı harika olur? Beni normalde başkası da çok resmi çizen oldu sağ olsunlar. Mesela birisi bir çizdi ya ben miyim? Acun Ilıcalı mı yani? En azından emeğe saygı harika onların da yaptıklarına bayılıyor ama bu kardeşim inanılmaz çizmişti. İmzası da duruyor o da çerçeveli bir şekilde evimde duruyor. Çok sağ olasın kardeşim benim. Dinliyorsun ha vay be. Ya, duygulanıyorum ben böyle olduğu zaman işte ya. Yani 8 sene önce 7 sene önce resmini yapan bir insan hala da senden kopmamış ve sabahın köründe yaptığın yayında seninle beraber bu muhteşem bir duygu ya. Teşekkürler, teşekkürler. Benim resmimi atınca
ne arıyor dedim, acaba hani dalga mı geçiyor, yok meğer resmi çizen, direkt ressam atmış yani. Abi benim arkadaşla ortak bir bekar evimiz var demiş. Bu arada burada sadece kedilerimiz yaşıyor. 50 adet kedimiz var. Evet, o bekar evi değil, o kedi evi demiştim daha önceden de. Onlara bakmaktan da ben sıkılmıyorum demiş. Abi kedinin kiraya da bir katkısı yok ya. Kedilerden böyle randa parası, oda parası topluyor musunuz? Gitsinler çalışsınlar arkadaşım. Ne bileyim, sokağa çık böyle bir şey at, birinci kata at, oradan çarşaf marşaf çalsın. Yani eski filmlerde vardı, hatırlıyor musun? Kediyi atıp çamaşır düşürürlerdi aşağıya. Vay be. Kitap okumaktan asla bıkmam demiş. Henüz vergisi çıkmadı ama nefes almaktan asla bıkmam. Pekala. Basketbol oynamaktan bıkmam Emre abi demiş. 7 dakika sonra okulda olacağız. Hayırlı işler. Hayırlı işler mi? Hayırlı dersler. Emre Bey hayırlı işler yazmış. Birisi altı onu okurken çocuğa hayırlı işler dedim, okula gidiyor. Okula giden öğrenciye hayırlı işler diyorum ya. Olur böyle şeyler. Antrenmansızız. Edip Kula yazdığınız mesajı okudum. Ben de kalsın, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. En güzel ve maliyetsiz hobi olan kitap okumayı herkese tavsiye ederim. Ben de bıkmam demiş. İstanbul'u gezmekten bıkmam. Nerede geziyorsunuz? Nasıl geziyorsunuz? Biz işe gidip gelemiyoruz. Anlamadım ki yani, toplu taşımayla boynunuza fotoğraf makinesini asıp turist gibi gezmek falan. Bunun için de vakit lazım. Bunu yapabiliyorsanız harika. Canım İstanbul'u gezmek, fotoğraflamak. İstanbul dipsiz bir kuyu. Yani ben doğma büyüme 44 yıllık İstanbullu olmama rağmen görmediğim bir sürü yer varmış. Hala daha bu.

0: Bunu belgesellerde falan görüyorum. Çok enteresan yerler. Yani hani Suriçi, eski İstanbul, İstanbul'un dışları, içleri, mağaraları, yani o kadar çok. Tabii ki yani kilometre taşı olan temel ikonların hepsini biliyorum ama çok değişik yerler de var. Hala da bir dev gibi bir metropolde yaşıyoruz. Ülkemizin her yeri böyle. Yani sadece Türkiye'yi bitirmeye bir ömür yetmez diyorum her zaman. Artık modası geçti gibi Semih Saygıner de sizi takip ediyormuş. Üstada benim adıma selam söyler misiniz bilmiyorum ama bilardo oynamaktan asla bıkmam demiş. Bu da dükkanın fotoğrafı. Dükkanında bir bilardo masası var. Amerikanmış bu. Hmm, güzel güzel. Semih abiyle görüşürsem selamlarımı iletmiş olurum. O da dünyanın gelmiş geçmiş ve de gelecek en büyük ıstakatörüdür. Yani dünyanın en iyi bilardocusudur. İstakatörü bu arada kendim uydurdum. İstakır desem olmayacaktı. Son anda bir şey. Belki tutar. Belki tutar. Dur bakalım. Güzel güzel bir spor dalı. Zamanında ben de meraklıydım ama sonra işte yavaş yavaş uzaklaştım o alandan. Bir ara bowling'e sarmıştık. Sonra çok pahalanınca onu da bıraktık. Fotoğraf çekmek demiş, asla bıkmam. Çok fazla vakit bulamasam da en son 7 gölleri fotoğraflamıştım demiş. Instagram adresini atmış. Bakmamız için fotoğraflarına müsait olduğunda elbette ki bakacağım. Bit pazarı dolaşmaktan asla bıkmam demiş. Pekala, güzel güzel. Harika şeyler. Sesini duymak çok güzel demiş. Bu sabah güzel başladık güne. Günaydın Emre demiş. Çalışmaktan asla bıkmam. Yeso. Peki yani Yeso deyince sanki onunla ben çok samimiymişiz de ben ona lakap takmışım gibi geliyor ama ismini okumak istediğimde WhatsApp profilinde Yeso yazdığı için sadece öyle okuyorum ama Yeso ne ola ki? Yasemin desen olmaz, Yeşim desen Yeşo değil, Yeso. Benim aklıma gelmeyen kesin bir şeyin kısaltmasıdır ama bilmiyorum. Emre kardeşim, bir hafta olmayacağını bir kere söylemen yetmiyor demek ki demiş. Çünkü sabahları farklı saatlerde dinleyenler var. Onun için gelmeyeceğin zaman İstanbul FM jingle'ı yarım saatte bir insanları uyarsın demiş. Ben de merak ettim nerede bizim çocuk diye. Ding dong dong. Sayın İstanbul FM dinleyenleri. Emre Mutlu Show bir haftalığına yok. Bir hafta dediysek sadece 5 gün. Pazartesiden Cuma'ya. Yoz. Gibi bir şey. Fikir fikirdir. Aldık kabul ettik. Hoş geldin paşam demiş. Teşekkür ederim. Bir reklam geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: Tabii ne zaman biz bir midye şuradan efendime söyleyeyim. Biliyorum deyince. Herhangi bir sakatat mevzusu açılsa. Yeniden ya. Mutlaka bir hanımefendiden iyi diye bir.
1: Çok gerekli sıcaklığın tatlı tatlı koynuma gel.
0: Tepki geliyor ister istemez. Tatil diye geldim ama yağmur planları bozdu demiş. 40 yılın başı bir tatil yapayım dedim. 5 günlük bir Dubai turu yapardık demiş. Vallahi öyle Mustafa, burada mısın? Adam Dubai ile İstanbul arasını salonla yatak odası gibi kullanıyor ya. Yani bir gün orada, bir gün orada. Öğlen Dubai'ye.

0: akşam İstanbul. Yemenin saati mi olur demiş. Midye kokoreç 7.24 olsa yiyelim. Tamam beyler, beyler sakin olun. Tamam yersiniz, tamam. Kaynanamdan asla bıkmam demiş. Tek sen kendime getirin.
1: Hiç kaygıya gerek.
0: Pekala.
1: Sar beni rahatla. Balık gibi uçalım hayale dadanıp gönlümü kandırıp.
0: İyi diyen yemesin o hanımefendi demiş. Ona düşen sakatatı bana verin ben yerim demiş. Yürü be Mersinli be.
1: Bana ne ki beni ben saracağım seninle de. Yakışıklı hani sen biliyorsun ya inceden. Çok güzel bir tat.
0: Yemeklerden sonra sodadan asla bıkmam. Ne, nasıl yediğimi sen düşün Emre abi demiş. Yakışıklı. Eyvah yapma yapma çok kaçırma aman aman. Hiç düşünmeden çok gerekli sıcaklık. Emre abi radyoda kokoreç partisi yapar mısın? Hayır.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Cuma akşamı 12 tane midye gömdüm Beşiktaş'ta. Yalnız altında da demiş ki kim demiş kadınlar yemez diye. Şimdi kadın var, kadın var. Nasıl erkek var, erkek var. Bazı beyefendiler de mesela ben hayatta yiyemem diye biliyorken siz en sevdiğimiz tabirle gömmeyi kullanmışsınız. O yüzden harikasınız. 12 tane midye gömdüm Beşiktaş'ta. Gömme şifa olsun. Ben gidiyorum, bir daha bizden bu kadar uzak kalma demiş. Sensiz duvarlara bakıyoruz. Herkese iyi günler olsun. Teşekkür ederiz. Hangi yöreye ait yemek olursa olsun yeriz demiş. Kaynanasından bıkmayan telefonunu verebilir mi demiş. Bir şey deneyeceğim. 23'ünde geldim, 9 gün falan kalacağım. İnşallah görüşürüz abi. Mangalda ciğer yapmaktan asla bıkmam. Hoş geldin bu arada. Yürüyüş yapmaktan asla bıkmam demiş Melda Demir. Günaydınlar. Şöyle hemen mesajları, arkada kalanları hemen hızlı hızlı okuyayım. Siz de yazmak isterseniz yazın efendim. Neden bıkmazsınız bu hayatta? Bu sabah bunu konuşuyoruz. Bıktığımız bir sürü şey, illallah getirdiğimiz bir sürü şey varken bıkmadığımız ya da bıkmayacağımızı düşündüğümüz şeyleri yazmanızı rica ediyorum. Fitness'tan asla bıkmam demiş. Pekala, bisiklet sürmekten bıkmam Emre abi. Teşekkür ederim. Satrançtan bıkmam demiş. Sevgili Barış. Kutu oyunlarından asla bıkmayız. Bizler kocaman çocuklarız. Pekala. Öğrenmekten asla bıkmam. İnsanların da bıkmamasını tavsiye ederim demiş. Not yaş 51. Hasan Ilgın, teşekkür ederim. Hayal kurmaktan asla bıkmam ama hayallerimizi çaldılar be abi demiş. Sen kurmaya devam et. Bir gün mutlaka. Bugün değilse bir gün. Balık tutmaktan asla bıkmam. Lüfer geliyor abi, uyandırayım demiş. Hayırlısı olsun. Kocama sordum, çenemden asla bıkmazmış. Şevval Hanım'ın eşi, bir de siz kendiniz bir yazsanız da bize. Söz kimseyle paylaşmayacağız. Çenenden bıkmam diyen erkek. Sek erkek ya. Kaos çıkartmaktan asla bıkmam. Abi 25 yaşındayım, bilgisayar oynamaktan bıkmam gibi geliyor bana demiş. Öyle gelmesin, direkt öyle. 0544-886-1886. Makyaj yapmaktan asla bıkmam. Ben de öyle ayol. Eyeliner'ı enseme kadar çekmeden çıkamıyorum evden. Bir reklam geliyorum, ayrılma lütfen bir yere. Çok acayip mevzular var.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artisi var.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Pandemi döneminde bulaştığım ve hastalık haline gelmiş olan Peepercraft'tan asla bıkmam demiş. Peepercraft, kağıt katlama. Bu origami değil miydi ya Japonların yaptığı? Ben mi yanlış biliyorum? Peepercraft. Peki. Kitap okumaktan asla bıkmam demiş. Yürüyüş yapmaktan asla bıkacağımı düşünmüyorum. Yaşlılığımı bilemiyorum demiş. Allah hayırla yaşlanmayı nasip etsin. YouTube izlemekten asla bıkmam demiş. Düzenli koşudan asla bıkmam mı demiş Mustafa. Tıksırıncaya kadar yemek yemekten asla bıkmam. Mehmet Örgücü, yani o kadar fazla kaçırmayalım yahu. He? LÖSEV'de gönüllülük esasıyla çalışmaktan asla bıkmam demiş. Ben de LÖSEV gönüllüsüyüm. Allah kolaylıklar versin. Emeğinize sağlık, yaptığınız her icraat için. Saatlerimi temizlemekten ve onlara bakım yapmaktan asla bıkmam demiş saat koleksiyoneri. Şampiyonluk kutlamalarında asla bıkmam demiş. Fenerbahçeliler nereden bilsin ha? Bakalım bu sene kısmet. İstanbul'dan asla bıkmam demiş. Asla ona katılamıyorum. İstanbulsuz yapamam ayrı bir şey ama bıkmak mı? Bıktım. Ben kendim bıktım şahsım adına. Kardeşim biz hanımın çenesinden asansöre nasıl bineceğimizi şaşırıyoruz demiş. O derece nasıl bıkmıyor insanlar? Asansöre nasıl bineceğimizi fırça yiyerek biniyorlar demek ki. Kendi ve çocuklar beraber fırça yiye yiye asansöre kesin. Eşimle gezmekten bıkmayız demiş Ali. Umarım eşiniz de aynı fikirdedir. Hayırlı gezmeler diliyorum. Herkesten ve her şeyden şüphe duymaktan bıkmam demiş. Bu normal değil ama biliyorsunuz değil mi? Şeyda Hanım. Siz böyle davranırsanız insanlar sizden bıkmaya başlar. Kuzu eti yemekten ve kayınpederinden asla bıkmam demiş. Tabii o çok güzel yere açmış tezgahını. Artık ne zaman Gökhan Tepe dinlesem aklıma senin genel müdürüne çalarken dinlet mevzusu gelir demiş. Evet ya o ne rezillikti ya. Yani seni arayacak insanların sürekli karşı taraf olduğunu, işte sevgilin olduğunu, arkadaşın olduğunu falan düşünüyor. Genel müdür arayınca yürü yüreğim giderim buralardan aşk bizimle değil. Bir de ulaşamıyor sana iyice sinir bozucu çalarken dinlet diye bir saçmalık vardı yani abi. Ne günlerdi ya. Bıkmaktan bıktım o derece. Peki.
1: Dinlemekten keyif aldığın
2: tüm şarkılar
1: burada. Burası.

bir günde gelip benim bulaşıklara bir el atsanız. Hani yapma kısmı tamam da. Yürüyüş yapmaktan asla bıkmam. Güzel. Spor yapmaktan demiş, nokta nokta nokta şaka şaka şaka demiş arkasından da. Yiyeceksin, içeceksin, yatacaksın abi, ne sporu, saçmalık demiş arkasından da. Ya ne güzel cümleye başladım ben de, motive edici bir şey. Spor yapmaktan deyip random gülüş atmış arkasından. Olmaz, spor iyidir. Program yazmaktan asla bıkmam demiş. Firmasının da ismini vermiş, bir yazılım firması. Mete Rıza Ümit Yusuf. Günaydınlar diliyorlar demiş. Hayırlı sabahlar. Çaylar kahveler içiliyor pekala. Bisiklet sürmekten asla bıkmam demiş. Bisiklet sürme havaları birazcık geçiyor gibi ama nereden yazdığınıza da bağlı. Sanki antikacı dolaşmaktan bıkmam. Emel Hanım yazmış. Antika eşyalardaki o yaşanmışlık zaten, hani o bir hikaye kafanda canlanan, o sıcaklığı sana sağlayan o zaten değil mi? Yani alsam ne kadar kullanışlı, bu eski radyo değil, o radyoyu kimler dinledi, ne anonslar yapıldı, nelere şahit oldu, nelere tanık oldu, onun hikayesi aslında birazcık bizi cezbeden şey. Antikaların hepsi için geçerli bence. Bu avizeden tut bir telefona kadar, ya da ne bileyim en basit bir sabunluktan tut bir aynaya kadar, hepsi için geçerli gibi geliyor bana. Ben de diyorum niye kimse bisiklet yazmıyor diyecektim diye yazmışlar Emre abi demiş. Ben de balık tutmaktan asla bıkmam demiş. Instagram'da Reels kaydırmaktan asla bıkmam. Bıkarsın be. Vallahi bıkarsın. Emin ol yani. CSGO oynamaktan asla bıkmam demiş. Ümit günaydınlar. CSGO'da hanımlar, size anlatayım, beylerin tamamına yakını bilir. Bir oyun. Dıkşın dıkşınlı bir bilgisayar oyunu. Çok fazla yürüyüş yapmaktan bıkmam diyenler var. Harikasınız, çok güzel, bu çok güzel bir mesaj. Tabii ki şırdandan bıkmayan da yazacak dilediği gibi ama yürüyüş yapanların da yazması hoşumuza gidiyor. Empati kurmaktan bıkmamak lazım, herkese tavsiye ederim demiş. Hayat size daima kazandıracaktır bunu yaptığınız sürece. Pekala, teşekkür ederiz. Mümkün olduğunca ücretsiz şekilde İstanbul İzmir dışında sahil demiş, oturduğunuz yere yakınsa sahile çıkıp bol bol yürüyüş yapın demiş. Hatta yürüyüş yaparken nokta nokta noktaların tükettiği ve nokta noktaca yerlere attıkları çöpleri toplayarak onların kulaklarını çınlatabilir. Kendinizi rahatlatıp terapi edip, ben onu denedim ama ben cinnete geliyorum biraz sonra, bir süre sonra. Yani çevrecilikten bahseden güzel bir mesaj aslında. Ama hani bu bir süre sonra senin de attığın çikolata kağıdının da kulaklarını bir çınlatayım deyip mutlaka böyle bir şey geçiyor içinden, ama gerçekten insanımız bu tip olan insan demiyorum ben onlara da, çok hainler ya, çok hainler ya. O tarafta Dragos'ta otururken sahile iniyordum her gün, yakındı sahile, her gün iniyordum. Ya bakıyordum, inanılmaz kola kutuları, alkol kutuları, ya çekirdek yemiş, 6 kilo çekirdek yemiş, 3 tane orangutan kılıklı insan görünümlü, böyle yani gerçekten şehirde yaşamayı asla hak etmiyor. Yani atacaksın onu, ormana bile zararlı. Ormandaki ekosistem bile bunun dışına atar. Yerlere atıyorlar çekirdeklerini, yani sanki arkalarından, ya sanki bu şehir bizim değil. Sanki bu ülke için kanlar dökülmemiş, bedeller ödenmemiş. Dünyanın en güzel şehrine gelmeyi hak etmişsin. O hakkı kendinde görüyorsun. Bir de kafana göre pisletiyorsun istediğin gibi ve öyle defolup gidiyorsun evine. Zıkkım olsun diyordum ben de, boğazınızda kalsın. Ama temizlemeden de bırakamıyorsun. İçin rahat etmiyor. Hanımefendi yazdınız, bakayım. Ülke Hanım yazdığınız mesaj için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun, haklısınız.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü hattına baktığımızda 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda, her iki köprü de yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter, Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksiyonda Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırat daltıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane de erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Emre Mutluşov devam ediyor.
2: Siz neredeyseniz

0: Abi sen yokken seni takım elbiseli adamlar sordu demiş. Yemin et. Ne dediler, bir şey dediler mi yani? Sanki var ya, internet kafem var ya da marketim var da 3 günlüğüne buna bırakmışım gibi. Abi bir iki tane siyah cam filmli araba yanaştı. Camdan seni sordular Emre Mutlu burada mı diye. Yok dedik biz de. Sensiz halim hep duman. Ne zaman gelir dediler, bilmiyoruz dedik. O güneş gibi ruma. Sensiz aklım hep duman. Sensiz halim hep duman. Trafik berbat demişler. Trafiğin berbat olması kadar normal bir şey yok ki şu anda. Yani gerçekten trafik durumuna da bir bakmak lazım. Ben şu anda trafikte olmadığım için mutlu muyum? Değilim. Üzgün müyüm? Evet. Ama senin için iyi bir haber var. Buradayım sonuçta. Beraberiz. Yan koltuk, arka koltuk. Bagaj. Arka tarafta kucak, neresi varsa benim için. Müsait olan. %69 bir trafik yoğunluğu var. Emrah Şahan bizi dinliyormuş. Şahangiller ailesi. Onlar da sosyal medyanın naçizane. Böyle gerçekten üretken ailelerinden Emrah Gönül ve evlatları, gerçekten kıymetli dostum, dinliyormuş. O da bir selam yazmış. Sabah sabah bu ne enerji diyor. Emrah parası iyi bu işin, o yüzden bu enerjinin. Bana soruyorlar bu saatte kalkıp radyoya gelmendeki motivasyon ne? Ben de diyorum ki kredi kartı ekstresine bakınca ya da ev sahibinin mendebur suratı gözümün önüne gelince birden motive oluyorum. Ama nasıl motive oluyorum? Böyle kafa topuna çıkan Ronaldo gibi yataktan fırlayıp arabayı çalmış gibi kullanarak patinaj çeke çeke iş yerime doğru. Yok, şaka bir yana, benim en büyük motivasyonum sizsiniz. Sizsiz bir hafta beni mahvetti valla. Siz olmasanız kime konuşacağım ayol? Başakşehir'de yağmur patladı demiş. Evet, yani özellikle biraz önce haberlerde de gördüm. Önümdeki ekrandan sürekli canlı olarak takip ediyorum gelişmeleri. Sosyal medyada da çok fazla paylaşıldı. Sevgili Bünyamin Sürmeli'ye bağlanmak isterdim de geçen onu aradım. Amerika'daymış adam. Saat farkından dolayı. Kar zamanı biliyorsunuz sürekli çıkar.
1: İstanbul'a bile bakıyoruz Marmara bölgesinde.
0: Sevgili Bünyamin New York'ta yaşıyor. Ben de evinde zannediyorum. Ne olacak baba ya? Salı yağar mı kar falan? Bir de özel sorular. Doktor tanıdığına soru sorarsın ya. Bir de bizim en yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Yani mesela benim, yani ne alaka diyeceksin? Böyle bir şey olabilir mi? Yani radyolog tanıdığım var. Kirpiğimin üzerinde bir kitle çıktı. Bunu ne yapacağız falan diye arayıp ona soruyorlar. Ortopediciye azı dişi soran var yani. Yeter ki o alanla ilgili bir fikri olduğunu düşünsün. O yoksa da tanıdığı vardır. Yok mu bir tanıdık manıdık ya? Kuzenimin bir MR'ı var, bir gün vermişler 2037'ye. Günaydın Emre Mutlu, iyi yayınlar olsun demiş. İstanbul FM app'teki fotoğraflarına bakıyorum. Bir de radyoda duyduğum sese nedense birbiriyle uyuşmuyor gibi demiş. Fotoda böyle hani Ela Hoca sığmaz, pek güven vermez gibisin. Ela Hoca sığmaz. 1.96'yı 140 kiloyum. Ela Hoca bence de sığmayabilirim yani. Sesinde tam tersi demiş. Naif, kibar. Hani canını emanet edebilecek şekilde bir insan gibi hissettiriyor demiş. Sen sabah sabah biraz sıkılmış olabilir misin sevgili Tuncay? Yani bu... Abi sana bir şey söyleyeyim mi? İstanbul FM diye bir yer buldum. 88.6 Emre Mutlu diye bir eleman var sabahları. Ya bir ses tonu var. Canına emanet et be. Çok severdin, gecemi gezerdin, hazırım. Ha, dön sırtını bırak. Evin anahtarını teslim et, yazlığa git ya. Ama bir de web sayfasına gir, tipini gör. Uy, düşman başına. Abi şu yayınları Kick'te yapsan şu anda istediğin arabaya biniyordun değil mi demiş. İstediğim arabaya zaten biniyorum da. Arkadaşlar oralarda yayın yani Kik'te ne Twitch miydi öbüründe de oralarda yayın yapmak tabii ki şu anda benim ben yani mesela şu anda ben Rütük sevgili Rütük'e de buradan selamlarımı ileteyim ama Rütük denetiminde yayın yaptığım için oradaki arkadaşlar kadar serbest olmadığımdan dolayı radyoculuk kuralları çerçevesinde programı gerçekleştiriyorum. Yoksa öbür tarafta azıtmayı coşmayı ben de bilirim yani. Burada reklam girmek zorundayım, şarkılara üstüne konuşmamak zorundayım ki şu anda bu şarkı çalarken üstüne konuşuyorum. Ama o başka bir evren, bu başka bir evren. Bu ulusal bir radyo, o isteyen her yerden, gerçi biz de isteyen her yerden dinliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bile dinleniyoruz çok şükür ama bu başka bir disiplin, öyle söylemem lazım. Bu daha önemli, daha ciddiyet isteyen, daha havalı bir iş anlamında söylemiyorum. Elbette ki daha ciddiyet isteyen bir iş. Çünkü ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekiyor. Kulağınız duymazsa patronunuzun kulağı duyuyor. Rütük'ten bir kağıt geliyor hemen. Elemanınıza sahip çıkın be! Düşünsene Rütük'ten böyle arıyorlar. Kağıt evrak göndermeden. O sabahları Emre diye birisi var ya. Bak ne konuşmuş, ben bir dinleteyim, siz ona bir dinletirsiniz sonra. Yok bütün yani çalışan herkese saygımız var. Onlar da işlerini yapıyorlar. Allah'a şükür başımız çok belaya girmiyor ama. İnternetten, Kik'ten, Twitch'ten vesaire yayın yapmakla bu iş biraz farklı. Yani her şeye de para gözüyle bakmayın abi ya. Ben bu işe aşık olduğum için yapıyorum. Yoksa parasıyla yapılacak iş değil. Bunu hep söylüyorum size. Yani bu işe herhangi bir maaşın karşılığında yapabileceğim bir iş değil bu yani. Kik'te yayın yapan veya Twitch'te yayın yapan ya da internette herhangi bir mecrada yayın yapan, TikTok'ta yayın yapan birisi canı ne zaman isterse yayın yapabilir. Ama benim şartlar ne olursa olsun 7'de burada sizin karşınızda olmam gerekiyor vesaire. Kulvarlar farklı. Ben de onu söylüyorum ya abi demiş. Şuraya ayırdığın 3 saati günde internete ayırsan ne para kazan? Oğlum sen ne yapacaksın benim kazanacağım parayı? Adam menajerliğime soyundu ya. Oraları bırak buraları iyi demiş. Teşekkürler. Bahçeşehir'de inanılmaz yağmur başladı. Tamam. Birazdan ilk defa hacamat olacağım, çok heyecanlıyım. Bak işte anladın mı? Her telden bizde. Bizde her telden. Bizim tayfa dünyanın en tuhaf tayfası yani. Birazdan hacamat olacak ve kulağı burada ve heyecanlı bizimle paylaşıyor sevgili dostum. Allah yar ve yardımcın olsun. Hacamatın ne olduğunu biliyorum ama yaptırır mıyım sanmıyorum. İşim olur mu hiç sanmıyorum. Yaptıranlara saygı duyuyor muyum? Evet. Ve bana ne? İstediğini yaptırabilir. Çünkü insanlar kafasına bile hacamat yaptıran var. Vücudunun her yerine hacamat yaptırıyor insanlar. Yaptıran yaptırır, yaptırmayan yaptırmaz. Bu kadar da düz bir cümleyle konuyu bağlamış olayım. Çünkü benim yaptıran arkadaşlarım oldu zamanında. Şey gibi oldu, zamanında oldu ve selamı sabaha kestim. Hayır canım, bana ne ya? İsteyen istediği yerine ne yaptırıyorsa, isteyen hacamat, isteyen dövme, isteyen mühür, isteyen mihir. Mihir neydi? Boşanırken verilen şey miydi? Altın mıydı o? Verdik bir şeylerdi, adını tam bilmiyorum. Ben de tam onu şey yapamadım yani isim olarak. Tazminat gibi bir şeydi, evet tamam. Şimdi dur, o konuları Allah aşkına dur, tamam. Ağzımdan kaçtı, girme. Girme, ne olur girme o işlere, vallahi girme yani. Allah herkesin yuvasına, birine bin katsın, sağlığına sıhhat katsın efendim. Kimsenin yuvasını dağıtmasın. Dağıtmak isteyeni de dağıtsın yani, zorla güzellik olmaz da. O mihir işlerine girdik mi, o kayınço, enişte, bacanak, baldız, elti işlerine girdik mi çıkamıyoruz, dur bekle. Cristiano Ronaldo bile yaptırıyor hacamatı demiş. Cristiano Ronaldo bile mi? Ne oluyor yani, bile derken yani Ronaldo bile, bak sen düşün gerisini. Yani ne kadar doğru ve düzgün bir iş olduğunu oradan anlar Ronaldo bile. Günaydın abi, sesin değişmiş demiş. Kaç sene geçti? 5 gün geçti sadece. 5 iş günü. Daha havle. Nereden dinlendim ben 5 gün yahu? Emre Mutlu Bey günaydın demiş. Emre Mutlu Bey. Günaydın efendim. Yeni başladınız galiba. Emreciğim ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Yeni ulaştım iş yerine demiş. Ay sesini duymak çok güzel. Ayrıca gerçekten sesin çok enerjik geliyor. Bu havada işe mi gelinir ya demiş. Gelinir ya. Birisi sırtınızı kütletsin aynı etkiyi yaratıyor demiş. Kayropraktik. Öyle diyorlar değil mi? Ben de radyo yayıncısı olmak istiyorum ama konuşmayı sevmiyorum demiş. Sadece müzik yayını da sıkıcı olur demiş. Çok karışık senin durumun ya. Bence tam bir tart ölç biç. Ne istiyorsan elimden gelen bir şey varsa tavsiyede bulunurum. Para kazanmaktan asla bıkmam. İstanbul FM. İstanbul FM. Az önce çevre kirliliğinden bahsetmiştim ya. Orayla alakalı gelen bir sürü mesaj var. Hepsini okumaya gayret ettim ama konuda çok dağılmasın diye dibine kadar giremeyeceğim. Bazı dostlarımız çok sinirlendikleri fotoğraflar atmışlar. İnsanların yerlere maalesef içtikleri zıkkımların, izmaritlerin atmasından tutun yerlerde buruşturulmuş meyve suyu kutularından poğaça kağıtlarına kadar. Az önce bunu okumak zorunda, bunu direkt okuyacağım arkadaşlar, bunu es geçemem. Az önce tam önümde davarın birisi poğaçasından ısırıp kağıdını buruşturup bindiği minibüsün dışına fırlattı demiş. Arkasından bağırdım ama minibüs çoktan hareket etmişti. Bu attığı kağıt demiş onun cebine girsin inşallah demiş. Buradan da temennisini ben de katılıyorum efendim. İnşallah girsin cebine geri. Düzgün bir yere atsın cebindeki kağıdı çıkartıp. Çok sinirlenmiş hanımefendi. Minibüse binerken bir dakika poğaçayı ısırıp poğaçanın sonunu ağzına atıp kağıdı dışarıya mı attı minibüse binerken? Ağzına poğaçayla mı bindi? Anam şimdi o ücret uzatırken de ağzına yüzüne peynir gelir adamın ya. Sizden bir tane boğazını ısırıp... Acaba neliydi ya? Hiç o tarafa dönmeden işte elini uzatacaksın sadece. Eğer arada o transfer görevi sana düşüyorsa... Eskiden benim gençliğimde çocukluğumda arkadan bir akbil gelirdi. Avucun sanki çekirdek dolduruyorlar. İki avucunu açardım böyle 37 tane akbil rengarenk. Aralarında düz siyah olanı da var. Ucunda tırnak makası olanı da var. Ay. Böyle tüylü kuyruk olanı da var. Hello Kitty olanı da var. Kart olanı da var. Sen de avucundan yanındakinin avuçlarını aktarıyorsun. O da en öne gidip 20 dakika adam inene kadar de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de arada bir tane de şey. Sen nasıl arkadasın ya? Aha bana nasıl olacak kim bilir ve ne malum benim oldu bir defa ne malum ben sabah doldurdum 30 lira ne malum. O şey çok güzel. Dedet. Öğrenci olan. Dedet. O şoför anlasın diye. Yat alın bunu. Boş akbilli yüzsüz. Demek arkadan gönderdim diye seni bulamayacağımızı sandın ha? Otobüsün üstündeki o eski körükleri bilen var mı? Of onlar neydi ya? Abi otobüsün önü dönüyor, körük 20 dakika sonra dönüyor. O kadar uzundu ki onlar. Yani öndekiyle arkadaki ayrı duraklarda iniyordu. O kadar uzundu yani. Hey gidinin körüklü otobüsün. Su basardı otobüsün içini ya. Tam körükte olup dönmek çok güzel oluyordu ya. Vallahi var ya hep şeyi yani hiç körüğü kopan otobüs duymadım bugüne kadar ama. Kopsa şoförün tarafında olayım diye hep ön tarafta giderdim ben. Çünkü arkadaki lastiğin üzerine oturacak ve gidemeyecek. Ama şoförün gittiği yere yüreğinin götürdüğü yere gideceğiz şoförün diye. Abi sen konuştukça bir hoş oluyorum demiş. Ersin defol git başımdan bu nasıl bir açıklama ya. Konuştukça hoş oluyorum. Bir reklam geliyorum sakın bir yere ayrılma lütfen.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Reklam. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Çetin Kaya'yla sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.90.

0: kasalarımızda.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
0: Aklından geçen şarkı
2: senin için
0: İstanbul FM'de.

0: Şimdi bir haftadır yoktum ya, şans perileri yanımda olsun. Allah'ım ne olur bu sabah istediğim fotoğrafı alayım ya. Hazır mısın? Bak, atacaksan onu at, atmayacaksan hiç atma. Atman şart değil ama atacaksan. Şu anda galerindeki 6. görseli bana yolluyorsun. Bak, atmayacaksan atma ama atacaksan video ya da fotoğraf, ne olursa olsun 6'yı bana yolla. Bu sabah mı acaba? Yoksa yine kedi köpek mi gelecek? Efendime söyleyeyim, tarak mı gelecek? Bahçe mi gelecek? Hortum mu gelecek? Yarım yenmiş hamburger mi gelecek? Duvar mı gelecek? Bilmiyorum. Ne olur güzel şeyler gelsin. Galerindeki 7. görsel. Fotoğraf ya da video fark etmeksizin. Atacaksan onu at. Atmıyorsan atma. Şart değil. Ama atıyorsan lütfen 7.yi at. Şanslı günümde olayım ne olur. Al işte, waffle geldi, ev yapımı hem de. Gerçekten bu vardı demiş. Teşekkürler Tuncay Güngör. Eşi ve çocuğuyla beraber bir yemekten resim geldi. Bir video gelmiş Yusuf'tan. Bakalım ne yapıyor. Teleskopla uzaya baka. Tamam, teşekkürler. Pirinç pilavı geldi. Ya pilavı niye çeker? Vallahi bak merak ediyorum. Ne olursun bir insan beyaz pirinç... Güzel bir bebiş Eray, öp benim için yanaklarından. Oğlumun ödül yemeği demiş. Bir fotoğraf gelmiş. Bir pasta kesimi sırasında, doğum günü müydü? Doğum gününüz kutlu olsun, geçmiş doğum gününüz. Hala istediklerimden eser yok. Hala benim magazinsel... Soda şişesi gel. Abi yine mi ya? Yine bir üstünü ya da bir altını mı söyleyecektim? Yine mi tutturamadım ya? Sırtında Türk bayrağı olan bir kardeşimiz geldi. Fotoğrafı teşekkür ederim. Zeytin, domates, gözleme ve ayran geldi. Ne demiş? Benim abi şansına... Karavan resmi geldi. Hoş geldin demiş. Gece yolda çekilmiş bir Boğaz Köprüsü resmi geldi demiş. Emre Mutlu nişan alışverişi yaparken çektiğim takım elbise demiş. Teşekkürler. Can Yüksel'den bir araba plakası, araba fotoğrafı gelmiş. Plakayı kapatmış ya, Allah'ım yarabbim. Araba serviste onun fotoğrafı gelmiş. Emin misin atıyorum demiş. At! Eminim artık yeter. Şişelerce. Dün gece yaptığım pirinç... Afiyet olsun. Kapatacağım tabii, müşterinin arabası demiş. KVKK'ya da bu kadar özen gösteriyor kardeşim. Günaydın abi demiş. Günaydınlar. Sevgili Burak. Günaydın Ali, sabahlar. Bilecik Osman elinden selamlar demiş. Yakışıklı bir abimiz. Eşiyle bir fotoğrafı var. Ya da yakışıklı, güzel yengemiz enişteyle bir fotoğraf atmış. Tam hangisini attığını bilmiyorum artık. Çünkü WhatsApp'ta bazen artık numaralar çıkmıyor. Kod adı gibi bir şey, nickname koydular ya. Nişanlanıyoruz. Bahar ve Umut diye bir davetiye geldi. Bunu hızlı kapatayım da çağırırlar mağırırlar bu devirde. Güveçte kuru fasulye. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Ya yok mu şöyle üf diyeceğimiz bir... Bir dua resmi geldi, Allah kabul etsin. Yani dua mı, Osmanlıca mı, tam eski Türkçe mi? Çıkartamadım, hızlı hızlı bakmak zorundayım. Vallahi billahi bu demiş. Gökyüzü ve Türk bayrağımızın fotoğrafı var. Çok güzel, sevindim. Bu neymiş? Midlet Ring. Ay bu ne ya, bu test mi, bu şey mi, ne? Bunun ne olduğunu tam çözemedim, Neslihan Hanım bir yazarsanız. Covid test kiti midir, anlamadım. Yeni doğan bir bebiş resmi var. Yok abi bende yok ya, ben vallahi gerçekten bende yok ya. Telefonumuz elime geçse kurcalasam neler bulurum da. Böyle nokta atışı yaptığım zaman gelenler bunlar işte. Abi benden günah gitti atıyorum demiş. Atma atma. Atma, vazgeçtim, atma. Nedir bu? Okey oynayan arkadaşlar demiş. Denk gelen demiş. Nagihan Hanım çiçek resmi. Dün babama kemik etli şov yapmıştım demiş. Ha, kemik suyu, anladım, güzel, afiyet olsun peki. Cemre'nin 90 tane doğum günü fotosundan birine denk geldin demiş. Doğum günü kutlu olsun, geçmiş doğum günü. Teşekkür ederim. Bir buldozer resmi geldi. Heh, şöyle be. Evet, bir doğum günü fotoğrafı. Evet. Bir mekanda çekilmiş. Teşekkürler. Bir kahve. Yanında da bir bardak su. Çılgın, ne görmek istiyorsun demiş. Metin, senin emanet geldi, teşekkür ederim. Bunların bir de şeyini yazar mısın bana, ne olduklarını? Benim gözler o kadar görmüyor. Üzerine nokta çok küçücük yazıyor. Teşekkür ederim. Camiye yeni imam geldi demiş. Türkiye'den ben de yemek hazırlayıp yolladım. Et, pilav, mercimek, yoğurt, salata. Almanya'dan selamlar, geliyorum.
1: Expertiz günün şarkısını sunar.

0: Umra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Emre aslında hiç kıvranmadan hangi fotoğrafı aradığını açıkça söyle demiş. Biz de sana gönderelim demiş. yani şey gibi. Yani çok da böyle spesifik bir şey değil de. Şansa bansa yani ne denk gelirse gibisinden benim hani. Böyle daha böyle magazinsel eğlenceli hani kısmet diyelim artık yani tabii. Denemekte fayda var. Sinek ısırığı tedavi cihazı demiş. Ben de test kitimi dedim ya. Deneyelim diye aldık, çocuğun alerjisi var. Anladım, güzel. Eşimle güzel bir restoranda yemek yemiştik demiş. Bir fotoğraf atmış. Afiyet olsun efendim. Bol muhabbetler, bol sohbetler. Arkadaşım atmıştım demiş. Benim sabah attığım story'nin ekran görüntüsünü arkadaşına atmış. Teşekkür ederim demiş ki. Bu sabah Emre Mutlu'nun yayını var. Paylaştığınız için beni çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Var olun. Bu neymiş? Kurutma makinesi fotoğrafı. Hanımefendiler. Şöyle bir bakalım. Tabii ki poğaçasını, simidini henüz efendim tüketmeye başlayanlardan da fotoğraflar var. Abi gel buyur Halil İbrahim sofrası demiş. O nasıl Halil İbrahim sofrasında bal mı olur? Kaymak mı olur? O nasıl? Pardon, o çilingi sofrasında mı olmuyordu? Senin sofra güzel hocam. Yani ne sofrası artık bilmiyorum da. Afiyet bal şeker olsun. Yağmurlu bir cam fotoğrafı var. Gülay Yıldız Gürerer. Köşeden de kitabın ucu gözüküyor. Yağmur yağıyorsa kitap ve kahve. Görsellik açısından. Magazinseller diğer telefonda demiş. Olur bir ara. Ondan da yani şey yapabiliriz. Abi günaydın, konu ne demiş. Konu mu kaldı, saat olmuş 10.30, 9.35 ya. Neredesin sen? Saat olmuş kaç, konu ne? Hocam geç kal, en arkaya geç, en arkaya geç. Emreciğim günaydın, 6. fotoğraf bu demiş. Topçuk topçuk 12-13 tane hamur var, belli ki hafta sonu gömmecelerdeymişiz. Afiyet olsun. İşkembe çorbası diye de açıklama yapmış çorbanın altına. Pekala, bir bisiklet lastiği tamiratı fotoğrafı var. Fakat niye sen uğraşıyorsun da 5 çocuk ayakta bakıyorlar sana? Hepsini kendine çırak mı eyledin acaba? Cımbızlara geçiyoruz efendim, ayrılmayın. Birazcık sesini açarsanız radyonuzun, birazcık şöyle bir tempoyu yükseltelim.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr'de.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Tep indirme bizi sabah sabah demiş. Daha yeni başlıyoruz. Saatler onu gösterene kadar buradayız ama... Konumuz çok fazla, çok. Günaydın. Tek bir mesaj var. Alt metni çok büyük ama benim için. Büyük harflerle oh be yazmış. Arkasından da şimdi açtım yazmış. Tahmin etmiştim. Teşekkürler. Buradayız, buradayız. Bu köyünün adına oy oy güzel ol. Alıl beni gidesun. Alıl beni gidesun. Abi ben şimdi sunuma geçiyorum. Radyoyu kapattım demiş. Giderken bile bunu bildiren dinleyelim. Canımsınız ya. Teşekkürler. Dört kilo 670 gram doğan bir bebeğin resmi. Hayda. Maşallah çocuk, hoş geldin, hoş geldin. Trafik durumu %69'u gösterirken yavaş yavaş çözülmelerin başlamasını bekliyoruz ama biraz zor bugün. Saat 11, 12, 1'i 2'ye hatta bütün akşam saatlerine kadar birleşebilir bu iki trafik saati. Çünkü yağmur yağdığı zaman İstanbul'un durumunu biliyorsunuz. Keza okullar da açıldı. İster istemez bu yoğunluk memleketin en kalabalık şehri İstanbul'a yoğun bir şekilde sirayet ediyor. Normal olarak. Ama hala yoldaysan... İyi haber şu ki beraberiz. Biraz geç kaldım bugün demiş, önemli değil. Bugünün efendim resmi kayıtlara geçirmeyeceğiz bugünü. Bugün kimseyi yok yazmadım bu arada. Bir haftadır kendi olmayan adam utanmadan arlanmadan yok yazmaz kimseyi. Ama yarından itibaren tam tempo sıkı disiplin. Öyle yok öyle. Öyle yok öyle. Efendim Küçükçekmece'de bir siteye giren 4 kadın şüpheli. Bu aralarda bunlar dadandı ya. Bu aralarda bunlar dadandı ya. Kadın gruplar dolaşıyor hırsız olarak. Yani anlamadım bu işten bir şey. 12. kattaki dairenin kapısını açmaya başladı. Kapıyla uğraşan kadınlar kapıyı açmayı başardı. Ancak karşılarına evin 8 yıllık kedisi mucize çıktı. Yaklaşık 45 dakika boyunca eve girmeye çalışan şüphelilere pençe ve pati atarak direnen mucize tekmelenmesine rağmen geri çekilmedi ve kadınları püskürtmeyi başardı. Adı gibi mucize. Benim evi soymaya kalksalar Mar'la beraber soyar onları, bir dilim salama bakar ya, kediye bak sen ya.
1: Radyonun sesini sakın kısma.
2: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
0: Küçükçekmece'deki siteye binanın içine 12. kata kadar çıkan hırsız 4 kadın daireye girmeye çalıştıkları sırada kapının aralığından patisiyle karnelerine karşı koyan kedi günün kahramanı oldu. Kadınların sağını solunu tırmalayan ve içeri girmelerini engelleyen kedi 45 dakikalık uğraşa rağmen onları içeriye almadı. Ben direnemem 45 dakika, bu neymiş ya? Sahibinin iyi ki mucize var evi koruduğu için demiş. Kapının önünü tutmuş ve girenlere saldırmış. 45 dakika boyunca kameralardan izlediğimiz kadarıyla içeriye girmeyi defalarca deneyen kadınlar yedikleri pençelerle girmekten vazgeçerek geri dönmüşler. Şimdi düşün, mucize koridorda yatıyor, hırsızlar girdiler, kapıyı zorladılar, tırak kapı açıldı. Mucizenin ses. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Hocam, öyle olmuyor işte. Bir kedi dört hırsıza bedelmiş demek ki. İstanbul'da simit fiyatlarına bakanlık takibi uygulanmaya başlamış. Aykırı satışlara yaptırım geliyormuş. Ticaret Bakanlığı İstanbul'da simit satışlarındaki fiyat tarifelerine efendim yakın mercek altına almış, uygulamalar için denetim başlatmış. Bakan yardımcısı Murat Gürcan, mevzuata aykırı satış tespit edilmesi halinde en ağır idari yaptırımların uygulanacağını belirtmiş. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarında yürürlükte olan fiyat tarifelerine aykırı uygulama yapanlara seslenmiş efendim. üzerinden seslenmiş. Simit fiyatlarını yakın takipteyiz. Yani kafana göre yok. Bu arada sadece benim ihbar edebileceğim 5-6 yer var. Ben şu anda kendilerine buradan yazayım, hatta biraz sonra yazayım. Neden? Kafalarına göre 60-70 liraya simit satan yerler var. Mesela yani. Şahsen benim bildiğim. Siz şimdi nane yemediniz mi? Ama bak diyor ki İstanbul'daki sokak simidinden bahsetmiyor. İstanbul'daki simit satışları diyor yani. İstanbul'da satılan bütün simitleri kastediyor bence. Mevzuat çerçevesinde satılacak demiş. Biz bir fiyat belirledik, bu fiyatta satmanız lazım. Diyor. Bakanlıkça yakın takipte demiş. Hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecek demiş. Kafalarına göre fiyat veremeyecekler. Temel tüketim ürünlerinde erişimi olumsuz etkileyen, piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir demiş. Vallahi ben geçen gün 80 liraya simit aldım, onu biliyorum. Ama bir şeyli simit de değildi, normal simitti. Sorsam belki der ki tereyağlı efendim. Biz buraya 400 bin lira kira veriyoruz, almayın buradan der. Haklı, istiyorsan da alma. Ama bu uygulama kimi kapsıyor onu da bilmiyorum şimdi. Ben de bu olayın üzerine bir bakacağım, şunu bir araştıracağım. Başka hiçbir derdim yokmuş gibi simit fiyatlarıyla. Köln'den selamlar demiş. Köln'e günaydınlar, selamlarımızı iletelim. Biraz geç kaldım demiş. Programı uzatabilir misin? Uzatamam arkadaşlar. Bugün devlet dairelerinde birkaç işim var, onları halletmem gerekiyor. İzinli çıktım, izinli. Biz müziklere harika, teşekkür ederiz. Neredeydin özledik demiş. Bunu çok efendim izah ettim. Yalçın Bey'in mail adresini alabilir miyim acaba demiş. Efendim bütün bilgilere Yalçın Bey'in Instagram hesabından, İstanbul FM üzerinden ulaşabilirsiniz. Mümkünse ben yayınımı devam ettirebilirsem, müsaadeniz varsa. Müzik direktörümüz dedim kendisi. Bir arkadaşımız yapay zeka ile şarkı yaptığını ve yayınlayamayacağımızı sordu. Ben de izah ettim kendisine, de kendisi de onu sormuş. Ben de buradan cevap vereyim. WhatsApp'tan yazmaya vaktim yok. Programı kapatacağım çünkü. Çekiyorsun. Yalçın Bey uygun görürse çalarsınız. Benim programımda maalesef şu an yapamıyoruz onu ama başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgili dostum, bir haftadır tatildeymişsin. Bizi niye kendinden mahrum bırakıyorsun? Sabahtan beri arabanın içinde neşe geldi demiş. Beraber gideydik tatile. Bence olurdu. Ne olmuş yani, Ali Denizci'yi de yanına alsan da mahrum kalmasa Ali kardeşimiz. Teşekkürler. Merhaba, hayırlı günler. Almanya Stuttgart'tan selamlar. Teşekkür ederim. Ben senin 5 gün ne yaptın be demiş, halletseydin devlet işlerini. Tövbe yarabbim yarasın Allah'ım. Tamam anne. Peki anne, bir dahaki iznimde devlet işlerini hallederim, iznim döneminde. Aynen demiş, işlerine gelince serbest piyasa, işlerine gelmeyince hadi yallah. Peki. Yeni challenge mı yapsak demiş. Yarın sabah artık, yarın sabah. Kapanış şarkısını kendime armağan ediyorum. Ben de sana armağan edeyim. Hepinize armağan olacak ama daha kapanışa var, hemen dur. Daha dur ya. Derman abi seviyorsun Ankara'dan Tolga demiş. O karakterin adı Derman, boş ver geç ya. Bir daha çekerim ama ona bir video. Gerçekten haftamız kötü geçti ama demiş. Teşekkür ederim. Benim de çok iyi. Yani sizle olduğum süre tabii ki en eğlendiğim, en keyif aldığım saat dilim olduğu için gün içindeki. Sizden ayrı kalmak beni de tabii ki buraya hasret bırakmadı değil. Bunu bütün gerçekten kalbimle söylüyorum. Bana yaramıyor çok uzaklaşmak mikrofondan sizden. Olsun, döndük buradayız. Cımbızlara devam edelim.

Çok enteresan ya. Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen unutulmaz sol bek, kariyeri boyunca kazandığı bütün para birikimini kaybettiğine dair açıklamada bulunmuş. Bir panelde konuşan 53 yaşındaki Brezilyalı efsane yanlış insanlara güvenmesinin bedelini. Abi ne olursa olsun insan kenarda köşede yaşlılık için hani böyle ne bileyim. Cuma günü elime ulaşan belgeler iflasımdı demiş, hem de yeni. Ya Allah yardımcısı olsun, dünya futboluna gerçekten damga vurmuş bir yetenek Roberto Carlos. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beki diyebilirim ben kendi adıma. Ben daha iyisini görmedim. Bir sürü var tabii ki ama Roberto Carlos gibisini görmediğim için de üzücü bir durum. Umarız kısa zamanda toparlar. Daha 53 yaşında futbol adamı, yani mutlaka kariyerine devam edecek ve para kazanacaktır. Ama gençlere nasihatını, gençlerin dinlemesini tavsiye ederim. Bir futbol duayeninin konuşmasından iflas eşiğine sürüklendiği hikayeyi panelde anlatmış. Belki vardır sağda solda ya da açıklamaya devam eder. Seni seviyoruz Carlos. Kalbimden ağlama. Dünyanın en güçlü pasaportu belli olmuş. 192 ülkeye, zaten 203 tane ülke var. 192 ülkeye girişi vizesiz olan pasaport acaba hangi ülkenin? Acaba Türkiye kaçıncı sırada? Ah ah ah ah. Bir pasaport var ki sahibine dünyanın neredeyse her köşesinin kapısını açıyor. 2026'nın en güçlü pasaportları açıklanmış. Listenin zirvesindeki ülke yine yerini kimseye kaptırmadı, şaşırmayacağınız bir. Efendim, Henley & Partners tarafından hazırlanan Henley Passport Index, vize derdi yaşamayan ülkeler sıralamasındaki liste birazcık garip. Yine Singapur 192 destinasyonla dünyanın zirvesinde yer aldı. Japonya ikinci sırada 188 ülkeye vizesiz girip çıkabiliyor. Güney Kore üçüncü sırada 188 ülkeye girip çıkabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri... Sebebini biliyorsunuz. 188 ülkeye girip çıkabiliyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyaya kattığı katma değer petrolden başka hiçbir şey değil. Onlar da tabii ki parası sayesinde dünyanın her yerine girip gelin burada paranızı harcayın diye gel gel yapıyorlar. İsveç aynı şekilde. Dünyanın her yerine girip çıkabiliyor efendim. Maalesef ülkemizde 46. sırada dünyada bu sıralamada, yani Avrupa'nın tamamı dahil hiçbir yere giremiyoruz. Diğer büyük ülkelere, kıtalara, Avustralya'sından Amerika'ya, İngiltere'sinden tutun da efendim işte Afrika, işte efendime söyleyeyim Bosna Hersek. Yani paranla da vaktinle de biletin 50.000 TL olduğu Japonya'ya falan bedava gidebiliyorsun vizesiz. Ama onun dışında Bulgaristan dahil, Romanya dahil ve diğer ülkelerde kapıda vize uyguluyorlar zaten. Azerbaycan'da dahil bunlara. Mesela Azerbaycan'a gittiğin zaman kapıda vize almak zorundasın. Bu çok bizim için çok itibarlı bir durum değil dünyada, pasaportumuzun 46. sırada olması. İnşallah gün gelir biz de ilk 5'teyiz, ilk 3'teyiz, ilk 10'dayız, ilk 20'deyiz en azından diyebilir. Ve o itibarı, o saygınlığa kavuşmuş oluruz. Türk pasaportunun gücünün artması bizim hayallerimizden birisi. Oley, ilk 50'deyiz. Evet işte, yani buna bu kadar sadece. Kenya'ya falan vizesiz girebiliyoruz. Mozambik falan, Demokratik Kongo. Buralara girebiliyoruz. Çok şükürler olsun. İnşallah onlardan da vize uygulaması yemeyiz zaman gelince.

sesimi duyanlar ve müsait olanlar. Bir emoji ile hala buradayım der misin kaptanım? Bakalım burada mısın? Gemiye en son kaptanlar terk eder bu sabahki 3 saatlik yayınımızın sonuna geldik. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Emre Mutlu Show'da buluşalım derim Efsane Radyo İstanbul FM'de. Lakin kimlerin burada olduğunu bir görmek istiyorum. Baştan sona dinleyebilenler, geç gelenler, aralarda gidip gelenler ama hala kapanışta da buradayım diyenler. Mekanın kapanmasına şahit oluyoruz yavaş yavaş. Sandalyeler ters çevrildi, yerler süpürülüyor. Hesap istedik, dediler ki efendim kaptanlara hesap mı gelir? Bakalım gemiyi en son terk eden benimle beraber buradan hala ayrılmayan kaptanlar kimlermiş? Uf çok kalabalığız, çok teşekkür ederim. Çok çok çok çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi çoğu insanın bilmemesine şaşırmayacağım bir şarkıyla ama lütfen mümkünse gözünüzü kapatıp şöyle kendinizi eskilere götürebileceğiniz bir şarkıyla yine bir nokta atışı böyle attım çektim. Senin için bu şarkı ben çok severim. Çok çok severim. Uzun zamandır piyasada olmayan bir duayen. Ama bu şarkı anlamsız gibi geliyor olsa bile çok derin derin manalar olan ve benim çocukluğuma inmemi sağlayan müthiş bir şarkı. Seni çok seviyorum, bu şarkı benden sana geliyor. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü hattına baktığımızda 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı aksiyonda, her iki köprü de yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter, Topkapı Çağlayan Mecidiyeköy, aksiyonda Halıcıoğlu Haliç Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğun onu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
3: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Vakıfbank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL top

0: gördüm.
1: Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

frekansta. Otoy.

0: sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda. Çetin Kaya.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Yalçın.net.
8: Hafta içi 14

0: burası açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı
0: İstanbul FM'de.
2: Acıtmaz mı diyorsun?

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Müzik dünyasından
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.

0: her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Hocamın tatlı belası.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

frekansla. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey. Çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Müzik dünyasından
3: en güncel haberler
2: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

aman aman, yepyeni bir haftaya mı girdik? Eylül neredeyse bitmek üzere mi? Üzülmeyin, kendinize kahretmeyin çünkü Ekim geliyor. Ama ne demişler? Yani gelirse Ekim'e kadar... Yok oğlum dur, korkma, korkacak bir şey. Korkacak bir şey yok. Gelmezse bunun Kasım'ı var, Aralık'ı var, Ocak var, Şubat var. Yapmayın, hemen kötü şeyler aklınıza getirmeyin. Vallahi yağmurlu bir hafta İstanbul'da özellikle baktığımız zaman. Hani hepimiz tabii ki dün akşamki yağmurdan sonra şu hava durumunu daha yakından takip etmeye başladık. Cep telefonlarımızdaki tabii ki o hava durumu uygulamasına daha sıkı sıkı sarılmaya başladık. Baktık ki bir hafta boyunca İstanbul'da yağmur var. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum bir de sevgili dinleyiciler. Hani bu cep telefonlarımızdaki hava durumu uygulamasını açıyoruz ya, bakıyoruz orada mesela diyor ki işte %100 yazıyor, %80 yazıyor, %55 yazıyor, %60 yazıyor ya. Oradaki o yüzdeler neyi anlatıyor? Bilenler var mı? Onu çözenler var mı aramızda? Hani orada diyor ki %100 yağmur yağacak anlamında mı? Ya da %60 yağmur yağacak anlamında mı? Size soruyorum. Bakın aslında cevabı ben biliyorum. Bilmeyenler için birazdan anlatabilirim onu. Ama hani siz biliyorsanız beni de bir aydınlatın. Acaba ben doğru mu biliyorum, yanlış mı biliyorum? Sizin cevaplarınızla da o kendimi dengeleyebilirim yani. Onu söylüyorum. 2:10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de pazartesi gününde bu dakikalarda yalçın.net başlayan program saat 16'ya kadar beraberiz. Bu arada bunu da söyleyeyim. Aslında her pazartesi 14:30'da Feyza Hoca'yla astroloji köşesi yapıyoruz ya. Bunu bu haftalık yarına aldık. Aynen. Yarın saat 14:30'da Feyza Hoca'yla beraber olacağız. Bilginiz olsun. Herkese iyi haftalar. Hepiniz hoş.

olacakmış, ona göre çok trafik olabilir şeklinde. Bilmiyorum mesela şöyle, aa bakın şu anda karşımda televizyon açık, diyor ki yağış 18'de, saat 18'de bugün yeniden başlayacak yazıyor. Evet, ve çarşambaya kadardı diyor, çok yağışlı diyor İstanbul için, ama hani işte evet, hava durumu uygulamasına baktığınız zaman nereden baksanız 10 gün boyunca yağmur gözüküyor. İstanbul çarşambaya kadar yağışlı diyor. Bakın alt bantta söyleyeyim hemen özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için. Valla trafik durumuna lütfen dikkat edin. Yani şu anda %40'lık bir yoğunluk var ama hani çok da fazla değil. Evet, yani sonuçta saat 18.

0: şehirde yeniden yağış başlayacaksa tam iş çıkış saati, okul çıkış saati gibi yoğunluk sebebiyle de fazla trafik olabilir. Ha, bu arada trafik demişken de neyse, bu konuyla da alakalı bir dünya klasmanında nedir? Araştırma var. Vallahi Türkiye de dahil buna. Onu da sizinle bir paylaşacağım. 0544-886-1886 bu arada İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun. 0544-886-1886. Sizler de elbette İstanbul FM'deki programlara diyebiliyorum. Bugün Emre Mutlu artık katıldı aramıza. Döndü tatilden. Mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Hadi bakalım.
1: Bana

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: Beyler mesajlar geliyor. İyi yayınlar. Hoş geldin Yalçın. Aysel burada. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Şimdi bir de bu akşam biliyorsunuz Türkiye-İtalya maçımız var. Ha, yani çok da böyle şimdi özellikle hani İstanbul FM'den radyodan duyan dinleyicimiz ne milli maç mı var ne İstanbul'da mı ne falan, korkmayın, maç Bursa'da. Geçenki maç Fransa maçı Kocaeli'deydi sevgili dinleyiciler. Bu akşam ki İtalya maçı Bursa'da olacak. Bursa Stadyumu'nda oynanacak, bilginiz olsun. Birazcık bahsederiz ilerleyen dakikalarda tabii ki. Yani 1-0'lık bir yenilgiyle başladık. Ama yani galibiyetle de devam etmek istiyoruz. Nasıl olacak? Hayır, baktığınız zaman neredeyse sanki Dünya Kupası oynuyormuşçasına. Fransa var, İtalya var. Diğer takımlar var, onlar da çok güçlü, çok keyifli maçlar çıkarıyoruz ama sonuçta hani sonuca baktığımız zaman Türkiye tarafının galip gelmesi bizi çok daha mutlu ediyor. Mesajlara bakmaya devam edeceğiz birazdan. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Ha, bu arada tabii ki beraberliğimizin ikinci saatinde de ne yapıyoruz? WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. O bölümü ilk kez duyanlar için detayları ikinci saatte vereceğiz, açıklayacağız. Hiç merak etmeyin. Gelin bir günün şarkısına bakalım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

hani şöyle yaşlısınız demek istemiyorum. Yaşlıyız demek istemiyorum. Ben de kendimi katayım da güme gitmeyelim. Yaşlıyız demek istemiyorum ama hani yaş aldıkça, yaş ilerledikçe mesela sizin eskilerden en özlediğiniz şey nedir diye sorsam nasıl bir cevap verirsiniz? Çünkü bununla alakalı yapılan bir araştırma var. Ya gerçekten herkes öyle mi acaba? Yani işte ne bileyim o yılların işte şarkılarını ben çok özlüyorum. İşte aile yaşantısını, hayatını çok özlüyorum. Olabilir, olabilir, olabilir ama yani yapılan araştırmaya göre, ankete göre de bu cevap bu kadar çok verilmiş olabilir mi? Onu ben sizden de duymak istiyorum aslında. Yani gerçekten şöyle bir geçmişe bir gidin. Ne kadar geçmiş olabilir? Yani ya yaşınız kaç bilmiyorum ki ama. şöyle 50 yaş dinleyenler 35 yıl öncesine gitsin. 30-35 yıl. İşte 40 yaşındaysanız eğer o zaman siz de yani evet bir 20-25'e gidebilirsiniz. 20 yaşındaysan beni dinliyorsan sen hiç gitme zaten bir taraflara. Daha öyle bir anı yoktur diye düşünüyorum. Bir özlem yoktur diye düşünüyorum. Hani eski mi? Ben daha yeniyim abi falan. Şimdi bu önemli. Vallahi ya. Şimdi bak geliyor mesajlarda 0544-886-1886. Çok ciddi söylüyorum. Birazdan kısa bir ara vereceğiz. Aranın sonrasında zaten bunu sizlerle paylaşacağım ama ciddi söylüyorum. Şöyle gençlik yıllarınıza gidin. Biraz daha böyle 20'li yaşlara gidin. O dönemlerde en özlediğiniz şey nedir diye sorsam bir yazın WhatsApp'tan bakalım neler çıkacak.

kadar çok mu özlüyoruz? Yani düşünsenize, tamam eskiyi özlüyoruz ama mesela oyunlarda o teknolojiler yok, ne bileyim sosyal medya yok, internet yok. Ya neyse tabii yani orada şimdi mesela bak şöyle gelmiş mesaj, diyor ki bak şimdi okuldan geldim, annem kek yapmış, ev mis gibi kokuyor, soba yanıyor, sobanın yanında yer sofrası, He-Man izliyoruz. He-Man, gölgelerin gücü adına. Neden? Çünkü iki erkek kardeşim var. Kumanda havada uçuyor ve onlar iki kişi. Ben dövemiyorum, ikisi de benden küçük. Ben en çok o sobalı küçük evi özlüyorum diye de yazıyor dinleyicimiz. Diyor ki gerçekten diyor ben o zamanki bir başka dinleyicimiz o yıllardaki arkadaşlığımı çok özlüyorum diye yazmış. Allah Allah bak. Yalçıncığım selam, iyi yayınlar. Ben 90'ların diyor çocuk değil de genç yaşlarda herhalde o tarihlerde ve 90'ları yaşayan biri olarak da o dönemin şarkılarını özlüyorum diyor. Ya çalıyoruz ama bir dakika. Yani çok özlemenize gerek yok. Her gün İstanbul FM'de saat 15-16 arası zaten Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız var. Orada dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul FM Nostalji Dijital Radyomuz var bizim. Yani özleminizi vallahi orada biraz daha çözüyoruz o işi. Merhaba Yalçın abi, iyi yayınlar. İngiltere'den gelen bir mesaj. Konuyla alakası yok ama çok teşekkürler. Süleyman'cığım teşekkür ediyorum. Sana da sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Şimdi vallahi bayağı bir özlem dolu mesajlarımız var. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir de şey var tabii ki. O yılları hatırlamak istemiyorum. Hayır, o yıllara dönmek istemiyorum diyenler de var. Yaş mı çıkacak? Şimdi sevgili dinleyiciler bakın. Çok ciddi söylüyorum. Böyle insanları geçmişe böyle bir götürmüşler. Araştırma yapmışlar. Ve insanlar yaş aldıkça en çok özlediğiniz şey nedir diye soru sormuşlar. Onlar da demişler ki lisedeki arkadaş grubum diye. Abi ne yaptınız lisede bu kadar? Yani daha 17 dizisi çekilmiyordu o yıllarda. Düşünün. Şimdi vallahi çok ciddi söylüyorum. Lisedeki arkadaşlıkları, o arkadaş gruplarını en çok özlenen şey oymuş geçmişe döndüğünüzde. Şimdi insanların özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde anılarını ilerleyen yaşlarda daha sık ve daha güçlü bir şekilde hatırlıyor. Bir de psikolojide buna şey deniyormuş yani, anımsama tümseyi. Tak bir tümsek hatırlıyorsunuz. Diyor ki bazen diyor özlediğimiz şey lise değil, her gün gördüğümüz o insanlar ve o zamanki hayatımız demişler. Vay be, o yıllarda. Yani lise arkadaş grubumu ben özler miyim? Yani yok, çok da bir şey yapmadık ya, çok ciddi söylüyorum. Yani hani böyle haylaz bir lise öğrenci grubu ekibi falan değildik yani. O yüzden çok özlemiyorum ben ama ne diyor? Ben lise arkadaşlarım falan görmek değil, hatırlamak bile istemiyorum diyor. Bak şimdi yazıyor. Hayda.

0: filmleri en özlediğim şey. Ya evet değil mi? O zamanki çizgi filmler tadı hani bu yeni çizgi filmlerde çok da fazla yok galiba ya.
1: Vallahi.
0: Yani ben mesela şu anda hala Tom Jerry falan filan böyle yayınlanıyor mu? Var mı? Hayır, şöyle bir durum da var. Eskiden böyle bütün kanallar özellikle sabah saatlerinde o çizgi filmleri yayınlarlardı. Aa ne kadar güzel ya. Böyle. Şimdi hiç yok ya. Evet evet, şimdi bir ara yapmıştık. Yani en sevdiğiniz çizgi film anketi yapmıştık. Bir zamanlar başka bir radyo istasyonunda, başka bir programda. Vallahi neler neler çıkmıştı ya. Neler neler. Bir ara yaparız yine çünkü yenileniyor. Peki yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz. Bu arada beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Bilmeyenler için söylüyorum. O bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız. Yani pazartesi gününü biraz daha keyifli hale getireceğiz. İşte bulunduğunuz ortamı biraz daha o şarkı süresi kadar güzelleştireceğiz. Dünyanızı güzelleştireceğiz. Hani siz şarkınızı şimdiden bir düşünün. Bana hangi şarkıyı çaldırabilirsiniz? Ben anons ettikten sonra da tabii orada o bölümde mesajı ilk ulaştıran şanslı isim oluyor. Onun şarkısını çalıyoruz. Bilginiz olsun. Hadi bakalım bu saati Mirkelam'la kapatalım. Yeni saati de Semi Cenk'le açalım.
2: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.

0: Açıl.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: çok özlediğim şey okul arkadaşlarımdı diyor bak. Yani işte o araştırmada neredeyse çıkan sonuçla aynı. 10-15 kişilik çok güzel bir grubumuz vardı diyor. Birlikte güler, birlikte vakit geçirirdik. Sonra büyüdük, evlendik. Herkes dünyanın bir köşesine dağıldı diyor. Kimi İngiltere'de, kimi Almanya'da, kimi Fransa'da. Oha! En çok da o günlerdeki dostluğumuzu ve birlikte olduğumuz zamanları özlüyorum demiş dinleyicimiz. Vallahi arkadaşlar öyle bir yayılmışlar ki dünyayı fethetmeye gitmişler.
1: Bir İngiltere, Almanya, Fransa.
0: Güzel iş vallahi. Tabii o tarihlerde, o yıllarda hani uslu çocukluk, uslu gençlik, ne bileyim geçirenler mutlaka vardır. Ya bir şey söyleyeceğim, hani anne baba çok şeydir, böyle disiplinlidir. Bir göz hareketinle böyle
1: falan.
0: Yani benim annem öğretmendi. Bir göz hareketiyle vallahi tam asker gibi böyle duruyorduk yani. Abimle ben özellikle. Neyse işte, yani tabii ki geçmişte en çok özlenen demek ki o araştırmada çıkan sonuçla aynı gibi gözüküyor. Pazartesi günündeyiz. Yalçın.net İstanbul FM'de devam ediyor. 3.10 geçiyor saatler. İkinci saatteyiz artık. Hepiniz hoş geldiniz. Birazdan da ilerleyen dakikalarda da ne yapacağız? WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha söylüyorum. O bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız ve pazartesi günü keyfinizi biraz daha katlayacağız. Yalçın hafta sonu Ankara'daydın, hayırdır diye gelen üst düzey görüş dermişim. Arkadaşlar evet, hafta sonu Ankara'daydım. Çok güzel bir festivalde. Festivale katıldım, daha doğrusu bir açılış festivali ki hala devam ediyor. Bir aksilik olmazsa da Ekim ayında yine bir Ankara hafta sonu yapacağız. Orada olacağız, haberleşiriz. Saat 16'ya kadar buradayız. İkinci saate hepiniz hoş geldiniz.

dinleyicilerimiz de var. Sevgili Bursalılar, size sesleniyorum. Bursa'daki dinleyicilerimiz, yani şimdi tabii ki bu akşam da hani biraz bahsedeceğiz ya, Bursa'da 107.1 frekansından dinliyorsunuz bizi bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi bu akşam bir milli araya geldik ama milli takımın da çok böyle lezzetli maçları oluyor. Onu da hemen söylemem gerekiyor. Ve bu akşam da ne yapıyoruz? İtalya ile karşılaşacağız. Aynen. Ama şimdi hep böyle bu maçla alakalı haberlere bakınca hemen hemen böyle aynı işte başlıklar atılmış. Milli takım bir ilki gerçekleştirmek istiyor diye. Abi nedir ilk falan filan bakınca şimdi bu akşam Bursa'da Roberto Mancini, bu arada teknik direktör İtalya'nın, onu ağırlayacağız. Tarihi boyunca da İtalya ile eşleştiği hiçbir maçı kazanamamışız sevgili dinleyiciler. Aynen. Yani ilk orada. Yani bu akşam o ilki yapabilirsek belki devamı da gelebilir. Yani Vincenzo Montella yönetiminde bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor deniyor. Ve tabii ki bu akşam da İtalya karşısında milli takımımıza, bizim çocuklara bol bol başarılar diliyoruz. Bu akşam bu arada Bursa'daki hava durumu nedir? Muhtemelen orada da yağmur olur diye düşünüyorum ama yine de ekranları başında ya da Bursa'da bizi dinleyen, maç seven, futbol sever, Türkiye milli takımı sever bütün herkesin de oraya gitmesini evet elbette istiyoruz. Desteklemenizi istiyoruz. Başarılar bizim çocuklar. Başarılar milli takım, vurduğun gol olsun. Hadi bakalım.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Çetin Kaya'yla sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99,

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Yalçın.net devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor pazartesi gününde. Şimdi mesajlar da geliyor ama yani ben anons ettikten sonra yollarsanız daha güzel olur demiştim. Şimdi fazla da bekletmeyeyim o zaman. Şöyle yapalım. WhatsApp istek hattını devreye sokalım. İstediğiniz şarkıyı İstanbul FM'de çalalım. Bakın tam yağmur havası. Yağmur havası derken yağmur var zaten de. Yağmur yağıyor. Hani yağmur var diye lütfen hepiniz de bu sabah yağmur var İstanbul'da falan istenmesin. Başka bir şey. Yağmura yakışan olabilir. Ne bileyim, yağmuru sevmiyorsunuzdur ama başka bir şey istersiniz. Fark etmez. WhatsApp istek hattını devreye sokalım. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya WhatsApp'tan mesajını ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor ki ben de sizin istediğiniz şarkıyı çalabileyim. Mesajınızı sesli de gönderebilirsiniz, yazılı da gönderebilirsiniz. Size hangisi daha kolay geliyorsa. Şimdi sesli mesaj gönderirseniz onu yayınlıyoruz biliyorsunuz. Ha, tabii ki. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. WhatsApp istek hattını devreye soktuk. Mesajını ilk ulaştıran isim şanslı isim olur. Onun istediği şarkıyı da çalarız. Kolay gelsin.

0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Şimdi WhatsApp istek hattını devreye soktuk. Ama yani böyle bir WhatsApp istek hattı şu ana kadar hiç yaşamamıştım desem yalan olmaz. Şimdi 0544 886 1886 WhatsApp numaramız dedik. Buraya WhatsApp'tan mesajını ilk ulaştıran şanslı isim olur dedik. Sonrasında onun şarkısını çalarız dedik. Evet, arkasındayız ama yani böyle bir isim yazın, ne bileyim bir yer yazın, şehir falan. Şimdi biz Gülşah'la yazıştık resmen. Şöyle ilk mesaj. Gönül Çelen. Gülücük işareti. Tamam. İsim ve soy isim istedik. Gülşah Gencal dedi. Tamam. İstanbul mu dedik? Dedi ki yes. Gülşah çok teşekkürler. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. 40 ne 40 ya? 1535 puanla bugünün şampiyonu sen oldun. Ve dinlemek istediği şarkı Teoman, Gönül Çelen ve radyonun sesini biraz daha aç, şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı. Tam da şimdi İstanbul.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
1: Yalçın.net devam ediyor.

dinleyicilerimiz var ama yani hepiniz de yağmurlu şarkı istemişsiniz ya. Vallahi. Peki İstanbul'dan Özlem, çok teşekkürler. Sonrasında kim nedir? Şurada Gökhan, sana da çok teşekkür ediyorum. Yiğit Kayra Aksakal, çok teşekkürler. Zerrin Baş, çok teşekkürler. Ve bütün dinleyicilerimiz, diğer dinleyicilerimiz, sağ olun, var olun. Bugün biraz yavaştınız. Biliyorsunuz hızlı olan kazanıyor. Şimdi biraz böyle İstanbul trafiğine bir göz atacak olursak %54'lük genel bir yoğunluğa çıktı, ulaştı seviye. Ve bir de şöyle bir yer var, bir hasarlı trafik kazası var. Bu TEM yolunda Altınşehir Bahçeşehir. Ben oradan gitmeyi planlıyordum. Evet. Vallahi. Hay Allah ya. Şimdi Altınşehir Bahçeşehir yönünde sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiş. Çok geçmiş olsun. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış orada. Acayip de bir... Ha, onlar öyle yazmıyor da ben söylüyorum. Trafik var. Acayip diye yazılmaz oraya tabii. Bilginiz olsun. TEM yolunda Altınşehir Bahçeşehir yönünde sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapatılmış ve yoğun da bir trafik olduğu söyleniyor. O bildirim gelmiş durumda. O yolu, valla o yola girdiyseniz zaten çıkış yok. Orada bekleyeceksiniz. Girmeden, işte ben size söylüyorum, bu güzergahı kullanacaksanız başka taraftan kaçabilirseniz şahane olur valla.

Ve İstanbul FM'de Yalçın.net'te pazartesi gününde veda zamanı geldi çattı sevgili dinleyiciler. Ama tabii ki veda etmeden önce bir hatırlatmalarımız var. Onları yapalım, hatırlatalım. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraberiz. Yine güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden konuşacağız. Bugün yapamadığımız astroloji bağlantısını yarın saat 14.30'da yapacağız. Bilginiz olsun. Bir dolunay var. Dolunay geçiyor gidiyor. Yani Feyza Hoca onu bir anlatacak. Bir hatırlatma yapayım istedim. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca da özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya İstanbul FM'de dinleme şansına sahipsiniz. Bilginiz olsun. Ve şunu da hemen söyleyelim, tabii ki bu akşam bir de milli maçımız var. Biraz kötü başladık ama bugün hani dengeleyebilirsek ya da galibiyetle devam edersek yolumuza çok güzel olacak. Saat 21.45'te başlayacak maç bu arada. Türkiye-İtalya milli maçı ve Bursa'da oynanacak bu karşılaşma. ATV'den seyredeceğiz sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun onu da. Ve tabii ki her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, ne kadar iyilik yaparsanız yapın, ne kadar elinizden geleni ortaya koyarsanız koyun, bazı insanların size bırakacağı tek şey nankörlüktür.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
4: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Umran Oto Ekspertiz. Yalçın.net.
4: Hafta içi 14

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde etkili aksiyonda yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Sefaköy, Zincirlikuyu aksiyonda Topkapı Avcılar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Ben İlozan. İşim geri çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: piyasalarımızda. Çetin Kaya.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız uçar filodan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Florya, Merter Zincirlikuyu aksiyonda Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde kart Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

ve Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: aciz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Fırın. Ferre artisi var.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Emre Mutlu Show.

0: Atlas bu.
1: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbileşim.com.
2: Hızınıza talibiz.
3: Kaçtı kızım bizim hızımız?
4: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
2: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
5: İnternet TürkNet.
6: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birinci

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt geneli bugün yağmurlu geçecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir 25, Bursa 20, Antalya 27, Diyarbakır 31 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.

0: İkinci köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Florya, Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99.

Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: Biz.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

0: Yanları ne yapıyoruz kardeşim?
1: Kısalt abi. Zaten hayatımdaki fazlalıkları da atıyorum bu ara. Mesela Burcu'yu çıkardım hayatımdan. 13 yıllık arkadaşım. Geçen doğum gününde story attı. Ama fotoğrafta benim gözler kapalı çıkmış. Sence bu normal mi?
0: Enseyi natural bırakayım mı?
2: Seni gerçekten dinleyecek birini arıyorsan, online terapi ödemelerinde %40 indirim, maksimum gençte.